0: Açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettiniz? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
0: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
2: Evet, haklı. Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam. Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
0: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Zema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
2: Durmayın, yürüyün.
3: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mut'im bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkına. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldun?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı, elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın. değişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimi ne olur? Halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
6: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
2: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
4: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
7: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
4: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
8: Doğru söyledin.
7: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
8: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat, ahiret hayatı.
9: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor.
10: Öyle bir şey diyemez.
4: Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
7: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
9: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
11: Biz ona haddini bildiririz.
9: Yapmayın! Yürü!
4: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
6: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
2: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
6: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
4: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadret'e, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.

0: الصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüğe selam verir şeklindedir.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
2: Tevekkül, kuşlar gibi. Ömer bin el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Her sabah olduğu gibi bu sabahta tan yeri ağrırken yuvalarından aç havalandı her biri. Huzurlu, umutlu, hevesli. Sonra hiçbir beklenti içine girmeden kanatlarıyla göğü kucaklayıverdi. Sadık, içten, samimi. Keyifle süzüldüler beyaz bulutların arasında. Kanatlarını rüzgara bırakıp neşeyle dans ettiler. Göğü delip en derinine indiler. Görenler onların gökyüzünün efendisi zannederdi oysa. Ve onlar gökyüzünü sahiplenmeden sadece onun içinden geçmekteydiler. Onların uçmasını sağlayan, gökyüzüne umut bağlamadan ümit var olabilmek, rızkı gökten değil, göğün sahibinden beklemekti. Göğümüzden kuşlar geçiyordu, biz yürüyorduk. Kaldırdık başımızı, onlar hep yükseklerdeydi. Masmavi gökyüzüydü onların evi. Heveslendik, imrendik, kıskandık belki. Başladık koşmaya, nefes nefese kaldık. Oysa koşmakla uçmak bir değildi, bilemedik. Onlar iki kanatla uçarken, iki kolla bizi uçmaktan alıkoyan neydi? Evet, kanatlarımız olmalıydı bizim de. Sadece iki tane değil, üç, dört, beş, hatta daha da fazla. Hesabımızı yapıp, ölçüp, tartıp, garantilemeliydik her şeyi gibi uçma işini de. Bütün ihtimaller ince ince hesaplandı. İstatistikler yapıldı, riskler sıfırlandı. Her şey tamamdı. Ancak olmadı. Bir türlü o zevki tadamadık. Kanadımız var değil mi? Evet, fazlasıyla. Peki neden uçamıyoruz? Çünkü ruhumuzun kanadı kırık. Ruhu kanatlandıran nedir peki? Tevekkül. Gökleri tanıyan, göklerden haber getiren Nebi söylüyor bunu. Tevekkül ederek kuşlarla birlikte kanat çırpabileceğimizi, onlar gibi kendimizi özgür hissedebileceğimizi. Kuşların izini sürersek ayaklarımızın yerden kesilebileceğini bildiriyor. Bizi yere doğru çeken ağırlıklarımızdan kurtulmak, yücelebilmemiz için kuşlardan öğrenecek çok şeyimizin olduğuna işaret ediyor. Onları bize örnek

örnek gösteriyor ve diyor ki, eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Kuşlara benzemek tevekkül edenlerin işi. Tevekkül de derdi gök olanların, derdi uçmak olanların meşgalesi. Durmak değil, uçmaktır tevekkül. Gözü yücelerde olanların eylemidir. Hayalleri, idealleri, gayeleri büyük olup da en büyük olana, ekber olana dayananların işidir. Karıncaları, balıkları, kuşları kim rızıklandırıyorsa bizi de doyuranın o olduğunun bilincine varmaktır. Bu yüzden inanamamış, güvenememiş, adanamamış ruhlar hissedemez onun lezzetini. İnançsızlığın miskinliğini yaşayanlar, ona dayanmayı tembellik sananlar bilemez tevekkülün bütün benliğiyle insanı nasıl harekete geçirdiğini. Ellerini semaya açanlar tadabilir ancak tevekkülü. Göklerden haber getiren elçilere uyanlar bilir onun tadını. Yedi kat göğün yegane sahibini tanıyanlar ancak tevekkülle yücelebilir. Gök ehlinin meşgalesidir bu yüzden tevekkül. Esfeli safiliğinin değil. Ayakları yerden bir türlü kesilemeyenler uçmak nedir ne bilsinler? Binbir çeşit prangayla yere bağlananlar nasıl kımıldayabilsin? Yeryüzünün türlü dertleriyle dertlenenler göklerden nasıl nasiplensin? Bencillikleri, hırsları, bitmeyen savaşları onların kendilerinden başka bir varlığa güvenmelerine nasıl müsaade etsin? Etmez. Bu durumda gündüz de birdir, gece de. Şüphelerin, korkuların tutsağı olur insan. Her şeyin bir hakimi olduğunu unutup her şeye hakim olabilmek için kıvranır durur. Sükunet onu sessizce terk eder. Gürültüler yağmalar içini. Cevapsız soruların ardı arkası kesilmez. Rızık endişesi, geçim kaygısı, dünya meşgalesi yakasını bırakmaz bir türlü. Kendisini zehirleyen kuşkuların, evhamların, beklentilerin, ihtimallerin, acabaların, keşkelerin, belkilerin sonu gelmez. Felaket senaryolarının girdabında kaybolur gider. Ona inanmadan kalbi sükunete ermez ki insanın, ona tevekkül etmeden huzur nedir bilemez, ona güvenmeden kendini güvende hissedemez. Güvenmeye ihtiyacımız var, inanmaya, sığınmaya ihtiyacımız var. Çünkü aciziz, ömrümüz, hayatımız, mematımız ve dahi rızkımız onun elinde. Buna iman edip ona dayandığımız zaman tevekkülün tadına varabiliriz. O zaman gereksiz yüklerin hamallığından kurtulup hafifleyebiliriz. Belimizi büken ağırlıklarımızdan, taşımak zorunda olmadığımız fazlalıklardan ancak işimizi ona bıraktığımız zaman kurtulabiliriz. Her şeyin sahibi olamayız. Her şeyi kontrol altında tutamayız. Bütün ihtimalleri hesaba katamayız. Acizliğimizi, kulluğumuzu unutup da ilahlığa soyunamayız. Terazilerin sadece maddeyi tartmadığını, muhasebenin sadece rakamlara terk edilmeyeceğini, hesabın sadece aritmetikle yapılmayacağını anlamak zorundayız. Gökyüzünü dünyamızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimize sadece yeryüzünde bir dünya kurma amacımız. Uçsuz bucaksız gökler dururken kendimizi yere mahkum etmemiz neden? Ve bunun farkında değiliz. Kafamızı kaldırıp huzurla uçan kuşlara şöyle bir baktığımız yok. Bir türlü doymamak, doymak bilmemek, hakkına razı olmamak bizi kuşlardan ayırıyor. Bir türlü uçamıyoruz. Bunca varlıkla gönlümüzün darlığını gideremiyoruz. İçimizdeki boşluğun maddeyle dolmayacağını anlayamıyoruz. Oysa bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir diyenden daha huzurlu kim vardır? Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter ayetinin hafifliğini insana başka ne yaşatabilir? Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Her şey onun elindedir diyebildikten sonra insanı yüceltmekten ne alıkoyabilir? Sadece başını kaldırıp kuşları izlemesi yeterli. Bir küçük serçe, bir güvercin ya da hüthüt kendisine yol gösterecektir. Peygamber kuşları örnek gösterdi bize. Kuşlara örnek olabilecek var mı içimizde?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
2: تابعوندان Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler, mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip,

sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım derdi.

Rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذني أبو عبد الله بلال بن رباح'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de: ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder öyle çıkardım buyurdu.

0: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Seni niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzaiye, İstiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها، يبارك فيها.
1: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: صديق الله ورسوله تصديق eden birine لعنتçi olmak yakışmaz.

Allahu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Hazreti Peygamber ve Yönetim. Emanet, Ehliyet, Hakkaniyet. 1. Bölüm. Allah Resulü'nün ilahi vahyi tebliğ etmekle görevlendirildiği bölgede kabile esaslarına göre yaşayan bir toplum vardı. Kararların çoğunu toplumu yönetip yönlendiren kabilelerden birer temsilcinin bulunduğu nedve, meclis alırdı. Burada zaman zaman insani değerlere saygılı, hakkı savunan kararlar alınmakla birlikte, çoğu zaman sinelere yerleşen cahiliye taassubuyla savaş, intikam, baskın kararları alınırdı. Nedve üyeleri aynı ırk ve inanca sahip olmalarına rağmen birbirleriyle de mücadele halindeydiler. Kabilelerin birbirine saldırısını önleyen yegane unsur, savaşabilme kabiliyeti ve gücüydü. Zayıf olanlar her türlü haksızlığa uğrayabildikleri için varlıkları bile sürekli tehlike altındaydı. Her an malları, mülkleri talan edilebilir, kendileri ve çocukları köle olabilirlerdi. Dayandıkları içi boşaltılmış bazı kutsal değerler bulunmakla birlikte, kuralların uygulanma şekli güçlü kabilelerin yararına göre değişebiliyordu. Netice olarak toplumsal ve ferdi hayatın hemen bütün şekillerinde koyu bir karanlık, derin bir cehalet vardı. Allah'ın elçisi bu şartlarda Mekke'de varlık mücadelesi veriyor, kendisine tabi olanlara ağırlıklı olarak tevhid akidesini anlatıyordu. Daha ilk günden itibaren hiçbir ayrım yapmaksızın, zengin, fakir, Arap, Acem, siyah, beyaz demeden toplumun bütün bireylerine ulaşıyordu. Öyle ki Mekke'nin en saygın ailelerine mensup olan Sa'd bin Ebu Vakkas, Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Mus'ab bin Umeyr ile toplumun en alt tabakası olarak kabul edilen kölelerden Bilal bin Rebah, Habbab bin Eret ile birlikte yan yana aynı safta yer alıyorlardı. Toplumun içinde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan kadınlara Peygamberimiz son derece değer veriyor, onları erkeklerle beraber aynı inancın birer üyesi olarak kabul ediyordu. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in kendisine inanan sahabileri sevk ve idaresi, risalet vasfına dayalı bir cemaat liderliği şeklindeydi. Ancak Medine'den gelen insanlardan biat alındığında, dini yönün yanı sıra bütün Müslümanlara kefil olan, onları yöneten, idare eden siyasi bir lider olmasının da ilk adımı atılmıştı. Hicretten sonra Medine'de ilk defa biz olma şuurunu yakinen tanımaya ve yaşamaya başlayan Müslümanlar, kendi içlerindeki yardımlaşma ve dayanışmaya ilaveten Mekkeli müşrikler, diğer kabileler ve Yahudilerden gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için emniyet hissetme ihtiyacındaydılar. Medine'nin kabile anlayışı içinde yetişmiş, birbirleriyle mücadele etmekten yorulmuş, bölük pörçük gruplar halinde yaşayan sakinlerine yapılacak en büyük iyilik, belli bir düzen çerçevesinde hayatiyetini devam ettirebilecek kuvvetli ve merkezi bir idare sistemini kurmak olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Peygamber renk, inanç, dil ve ırk ayrımı yapmadan toplumun bütün kesimlerine aynı şeyi, eşitlik ve adaleti sunan ve bu toplumun parçası olduğu sürece bunu garanti eden bir idare sistemi benimsedi. Bu doğrultuda öncelikle birbirleriyle savaş halindeki Arap kabileleri barıştırdı. Sonra da Yahudilerle bir antlaşma yaptı. Böylece Medine'ye şehir devleti vasfını kazandıracak esaslar belirlendi. Toplumsal ve bireysel düzeyde önemli kararlar alındı. Öncelikle bu küçük devleti oluşturan topluluklar, bu toplulukların birbirleriyle ve yabancılarla ilişkileri, idari ve adli yapıları belirli esaslara bağlandı. Sonra da tek tek bütün fertlerin din ve vicdan hürriyeti güvence altına alındı. Üzerinde anlaşılan bu hususlar yazılı bir metin haline getirildi ve böylece siyasi bir belge hüviyeti kazandı. İşte bu Medine vesikasıydı. Belki de tarihin yazılı ilk anayasası. Kutlu elçi bu şekilde yöneten, yönlendiren, anlaşma yapan ve gerektiğinde savaş kararı

alan bir önderdi. O, vahiy alan bir peygamber olduğu gibi, aynı zamanda bir devlet başı ve yeri geldiğinde ordu komutanıydı. Liderlik, önderlik, peygamberlerin ortak özelliğiydi. Nitekim Hazreti Peygamber, İsrailoğullarını hep peygamberlerinin yönettiğini bildirmişti. Allah Resulü'nün bütün uygulamalarında olduğu gibi, toplum idaresinde de hakim olan temel belirleyici unsur, ilahi vahyin yönlendirmesiydi. Onu temel kabul eder ve ona göre hareket ederdi. Çünkü bu prensip, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde defalarca bildirilmişti. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hazreti Peygamber'in idari konulardaki kararlarını belirleyen diğer bir unsur da istişareydi. İstişare ile tecrübeli insanların birikiminden yararlanır, meseleyi sahiplenmelerini temin ederdi. Neticede konuşulan konu bütün toplum tarafından kabul görürdü. Müslümanların karşılaştıkları önemli olaylardan olan Bedir Savaşı'nda Kutlu Elçi her aşamada ashabıyla istişare etmişti. Savaşa girme kararı alırken, askerlerin yerleşecekleri alanı belirlerken, savaş sonrasında esirlere nasıl davranılacağını tespit ederken hep ashabının görüşlerine başvurmuştu. Savaş esirleri, savaşın nasıl olacağı gibi dünyevi hususlarda istişare ettiği gibi, bazen ezanın meşru kılınması gibi hakkında vahiy gelmeyen dini hususlarda da istişare ediyordu. Peygamber olması hasebiyle birçok bilgi ile mücehhez olmasına ve vahiy almasına rağmen Resul-i Ekrem ashabına danışmakla emrolunmuştu. Nitekim Hazreti Ömer bu hususla ilgili olarak şöyle demekteydi. Resulullah, Hazreti Ebubekir'le birlikte Müslümanları ilgilendiren meselelerde geceleri konuşmalar yapardı. Ben de yanlarında olurdum. Allah Resulü istişareye o kadar önem vermişti ki Ebu Hureyre onun bu özelliğini "Resulullah'tan daha fazla ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim" şeklinde dile getirmişti. Allah Teala "onların işleri aralarında danışma iledir" ayetinde bu yapılanmayı överek örnek göstermiştir. Hazreti Peygamber de istişarenin toplum içindeki önemiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. İdarecileriniz en hayırlılarınız, zenginleriniz en cömertleriniz olup, işleriniz de aranızda istişare ile yürütüldüğü zaman yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır. İlmi ve zahitliğiyle bilinen tabiin büyüklerinden Hasan el-Basri de bu anlamda bir topluluk istişare ettiği zaman mutlaka müzakere ettikleri konu hakkında en doğru karara yönlendirilirler demiş, ardından da onların işleri aralarında danışma iledir ayetini okumuştur.

0: Toplumu idare etmede en önemli hususlardan biri de yetki kullanımıdır. Allah Teala idarecilere adaleti emrettikten hemen sonra bu kez de toplumun ona karşı sorumluluğuna dikkat çeker. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre, idarecilere de itaat edin. Kur'an ayetlerinde risalet göreviyle birlikte devlet başkanlığı vasfı da bulunan Hazreti Peygamber'e itaat, Allah'a itaat olarak kabul edilmiştir. Burada itaatin imanla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, kamil müminin bir vasfının da aynı zamanda bir idareci olan Allah Resulüne itaat olduğu anlaşılmaktadır. Ayette ulul emre itaatin, Allah ve Resulüne açıkça itaat emrinden sonra ve bu ikisine bağlı olarak dile getirilmesi önem arz etmektedir. Peki itaatin sınırı ne olacaktır? İtaate böylesine önem veren bir din, onun sınırını da net bir şekilde tespit etmiştir. Peygamber Efendimiz, günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse, dinlemek ve itaat etmek yoktur. Allah'a isyan hususunda itaat yoktur. İtaat, ancak iyi, maruf olan hususlardadır buyurmuştur. Ashab'tan Ubade bin Samit'in şu sözleri de itaatin ölçüsünü, sınırlarını anlatması bakımından önemlidir. Zorluk ve kolaylık anlarında, iyi ve kötü durumlarda söz dinlemeye ve boyun eğmeye, başkalarının tercih edilmelerine ses çıkarmaksızın itaat etmeye, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kınayanların kınamasından çekinmeyerek hakkı söylemeye, peygambere biat ederken söz verdik. Bu konuda bir uyarı da topluma yapılmıştır. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. İtaat emrinin bir uzantısı olarak Hazreti Peygamber, toplumda meydana gelecek anlaşmazlıkların çözüm merciği kabul edilmiştir. Onun bu vasfı o kadar önemlidir ki, bu konudaki herhangi bir şüphe veya rahatsızlık, sistemin tamamına yönelik bir itiraz, onun kabul veya reddi yönünde bir taraf olma şeklinde sunulmaktadır. Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hüküm konusunda içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Allah Resulü'nün idaresinde çokça vurgulanan bir başka hususta toplumsal öz eleştiri ve öz denetim olan emri bil maruf ve nehyi anil münker göreviydi. Bu sistemde artık bütün fertlere birbirlerine iyiliği teşvik, kötülükten sakındırma gibi bir sorumluluk verilmişti. Buna göre her birey adeta idarenin doğal bir üyesi ve ortağıydı. Kur'an-ı Kerim'de iyilik erdemine çağırmanın ve kötülüklerden sakındırmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğu bildirilmişti. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a inanırsınız ayetinde bu yönde sürekli bir çağrıda bulunulmuştu. Allah Resulü de, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız, yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki, dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz şeklinde ashabını uyarmıştı. Hazreti Nebi bu görevi bizatihi kendisi uygulamakla birlikte Müslümanlara da görev düştüğünü şöyle anlatıyordu. Bir kötülük gören kişi onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe karşı tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir. Çünkü duyarlı ve katılımcı bir toplum yapısının oluşması için bu bir gereklilikti. Toplumun ıslahı ve insanlar arasında iyiliklerin, güzelliklerin yayılması yönünde çaba göstermeyenler için de Allah Resulü, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurmaktaydı. Allah Resulü'nün idaresinde insanlara hak ve adalet ölçüleri içinde davranılması esastı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den adaletin gereğini yerine getirmesi emredilmiş, bütün müminlere hitaben de Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor buyurulmuştu. İdarecilerin de itaate layık olma ve kendilerine bağlı olan insanların güvenini kazanmaları gerekmekteydi. Hazreti Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurmuştu. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır. Onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o, Yüce Allah'a karşı takvayı emreder ve adaletle hükmederse, bundan dolayı sevap kazanır. Bunun dışında bir şey emrederse, o zaman yaptıkları kendi aleyhine olur. Resul-i Ekrem'in vefatına yakın bir zamanda, ''Ey insanlar, bilesiniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, takva dışında bir üstünlüğü yoktur.'' şeklinde verdiği mesaj, idarede ve sosyal hayatta eşlik prensibine verdiği önemi göstermekteydi. Onun öğretisinde insanlara etnik köken, renk ve toplum içindeki imtiyazına bakılmaksızın, adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde eşit davranılır ve bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşit kabul edilirdi. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine o zat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.
1: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
2: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
3: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
2: Ha, şöyle.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
7: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
6: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير.
7: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
0: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
1: عبد الله بن سمرة'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: An Abdurrahman ibn Samura radıyallahu anhu قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
5: Abdurrahman bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
4: An Abi Hurayra radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: أبو شريح خويلد بن عمرو الهزاعي'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler: ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da: onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler: ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: أوس بن أوس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladı.

0: Daha sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: هم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

ve euzü bike min fitnetid dünya ve euzü bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Sabah Mahfel Sürmesi az sonra.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım? Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım? Belaya düçar olan yok mu ona afiyet vereyim? Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu buyurur.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: عائشة radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Allah'ın Resulü! Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşçi işveren hak ve sorumlulukları açısından ticaret ahlakı. İşçi hak ve sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bizzat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafında sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları işverenin sorumluluklarını, işverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverenine karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz, "Kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin" buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp, naslarda işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de "Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz" buyurularak işverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet, herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadis-i şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin. Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir. Ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini teri kurumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önünü almak istemiştir. Bir başka hadis-i kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma süresini kısaltmak işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir. Dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur. Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa, ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili Peygamberimizin işçilerden söz ederken, onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin ücretlendirilmesi gerektiğinin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren, işçisine iyi davranmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bir Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek, takva buradadır buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Umame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
0: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü" diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder, yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri malayaniyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydın diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eyleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebi'ye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı, Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten huzurlu hafif günler mi yaşadığımız, yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? Hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor, ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
4: Evet, söyledi.
3: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
5: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
6: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
7: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
5: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
8: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
7: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
5: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
7: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
8: Yettin artık.
7: Bırak beni. Bırak beni.
8: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
7: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
8: Haklısın.
7: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
8: Kum gibi öyle mi?
7: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
8: kimse seni göremez ve anlayamaz.
7: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
0: Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine, Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
5: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ''Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah, elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez.'' buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzüne ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım."
15: "Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talib'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım, ne olur la ilahe illallah de. De ki, bunu dediğine şahitlik edebileyim, dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım. Vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi, değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama... Sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle... Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak, Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
2: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
2: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
2: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
2: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
5: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
2: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
5: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
2: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
5: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
2: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
5: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
2: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
5: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
0: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
6: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
0: Peygamberimiz tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
6: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cinayet ve kan davası, bir cana kıymak, insanlığa kıymaktır. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in ilk oğluna bir pay, günah ayrılır. Çünkü o, öldürme işini ilk defa başlatan kişidir. Ebu Bekre anlatıyor: Resulullah'ın iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir ve biri diğerini öldürürse, öldüren de öldürülen de cehennemdedir dediğini işittim. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, öldüren böyledir ama öldürülene ne oluyor dediler. Resulullah, o da arkadaşını öldürmeye istekliydi buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verirken ilk görülecek dava kan davasıdır.

0: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu: "Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır, yeminini ve duasını kabul eder.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azze ve celle fehuve ebter. Ev kâle

0: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Bunu Allah yolunda vakfettim." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi, Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise, Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir buyurdu.
1: Hadis sohbetleri az sonra.
2: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki, insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: yumuşak huylu olmak, adına hilm dediğimiz bir erdem ve yanı sıra ve ölçülü hareket etmek, adına teenni dediğimiz başka bir erdem. Bu erdemleri önce ayetler ve sonra hadisler üzerinden İmam Nevevi'nin nasıl işlediğine bölüm boyunca tanık olacağız. İlk olarak adeti olduğu üzere girişteki ayetleri vermiş İmam Nevevi. Konuya dair 1, 2,

2, 3 ve 4 ayet sıralamış. İlk ayet-i kerime Estaizu billah وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayızlarını böyle içinde tutanlar. Gayız dediğimizde böyle haksız öfke. İnsanın içerisinde ansızın beliriverir. En küçük bir aksilikte bile birdenbire ortaya çıkabilir. Bu içine girdiğimiz bedenler öyle yönetilmesi kolay şeyler değildir. Bazen bunu huysuz, asi bir ata benzetiyorum. Onu kontrol etmek zorlaşabilir. Bedenimizde bulunan yatkınlıklar, parazit unsurlar davranışlarımızda vektörel olarak başka taraflara bizi çekebilir. Biz ya onlara uyarız ya da biz de başka tarafa çekmeye çalışırız. Bazen netice bileşke olarak ortaya çıkar ama eğer kontrolümüz, hakimiyetimiz güçlüyse içinde bulunduğumuz bu beden yapısı içerisindeki parazit unsuru bütünüyle de kontrol edebiliriz. Onun dediği değil bizim dediğimiz olur. Nitekim iyi bir binici ata bunu hissettirir. Gemi tutmasıyla, ayak ve dizleriyle hayvanı sarmasıyla hayvan anlar ki bu işi bilen birisi. Bunu istediğim tarafa çekemem. Onun dediği gibi yürümeliyim. Onun istediği gibi koşmalıyım. Onun istediği yerde durmalıyım. Onun dediği olur. Bunu hızlıca at süvarisinden bu mesajı alır. Bizim bedenle olan ilişkimizde de böyle bir arayüz vardır. Gevşeksek gelişi güzel davranabiliriz. Öfkemize yenilebiliriz. İhtiraslarımıza kapılabiliriz. Hasedimizin etkisinde kalabiliriz. Kin ve nefret boyutlarıyla bedenimizde ortaya çıkan hormonların güçlü etkileri eşliğinde karar alabiliriz. Böyle davranırken aslında biz, biz değilizdir. Müdahale etmezsen bu bedene, dizginleri tutmazsan, kontrole çalışmazsan, ziyana doğru gider, hüsrana doğru yol alır. Hem Rabbine karşı hem insanlara karşı akıbet berbat olur. Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَالْعَصْرِ asra yemin olsun, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ İnsan kesinlikle ziyandadır. Ama aksiyon alanlar, harekete geçip kendilerini yönetmeye çalışanlar, başta Cenab-ı Hakk'a iman ile bağlılık bildirip, onu tanıyarak, onun varlığına, birliğine şehadet edip, اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'la bu irtibatı kuranlar ve sonra وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih ve güzel davranışları yapmaya çalışanlar. Bunlar bu kötüye doğru gitmeye meyyal ve her halükarda ziyanla sonuçlanacak süreci kontrol edip önlerler. Birbirlerine de bu süreçte destek verirler. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye ederek, وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ ve sabrı tavsiye ederek. Böyle kimseler öfkesini de kontrol edebilmeyi artık başarabilir. Hasedini de kontrol edebilmeyi artık başarabilir. İhtiraslarını da kontrol edebilmeyi artık başarabilmeye başlar ve diğerlerini. Ve tüm bunların yaşandığı yerde hem Cenab-ı Hakk'a bağlılığın ve hem de insanlarla olan etkileşimin, yani o sosyal ortamda yaşanması beklenen Hakk'ın tavsiye edilmesi, sabrın tavsiye edilmesi, bunların yaşandığı ortamın adı namazın gerçekleştiği yerdir. Reçete namazdır. Yoksa insan yaratılışındaki o parazit unsurları kontrol altına almayı başaramaz. İnnel insane hulika halu'a iza massahu şerru cezu'a ve iza massahu hayru menu'a dedi Cenab-ı Hak sonra illel musallin namaz kılanlar hariç. İnsanın bu yaratılışındaki bu savrulan yanları, ihtirasları, ani gelişen öfkeleri, ümitsizlikleri, yese düşmesi, gah kendini beğenip büyüklenmesi, gah yıkılıp yere serilmesi, bu kırılgan ani inişler çıkışlar insanın yaratılışından gelen ve kontrol edilmediğinde herkesin mahkum olduğu şeylerdir. Cenab-ı Hak kimleri istisna etti? İllel musallin, namaz kılanlar hariç. Namaz kılan yani iman edip salih amelleri başaran kimselerin ortak özelliği. Şimdi okuduğumuz ayette bunun zirve yaptığı bir an var. Adamın veya kadının gayzı gelmiş. Gayz
Bir öfke patlaması, ani gelişen ve yükselen. Ama Allah Azze ve Celle bunu o kişinin tutmasından söz ediyor, yakalamasından söz ediyor. Dışarı belirti vermeden önünü alabilmesinden söz ediyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Kişinin kendisi olabilmeyi başardığı an, bedenine hükmettiği an, hayır senin değil benim dediğim olacak diye iradesini öne çıkarabildiği an. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Yoksa topun gelişine vurdun mu, her duygu böyledir. Kiminde öfkeyle davranırsın, kiminde hasetle davranırsın, kiminde nefretle davranırsın. Nasıl geliyorsa duygu topu, ona gelişine vurursun. Yaratılışındaki duygular seni yönetiyordur. Sen değilsindir. Ve her birinde sonuçlarına katlanırsın. İnsanın böyle hayatı boyunca çok tecrübesi olur. Dönüp neden böyle yaptım ki diye sorgular ve analiz ettiğinde görür ki o an bir duygu geldi ve o duygunun etkisinde böyle davrandım. Akleden insan bir sonraki sefere niyet eder. Benzeri duygu geldiğinde bu kez ona kapılmayıp farklı davranmayı seçer. Bunu başarabilenler sadece bedeni de, duyguyu da, ortamı da ve hayatı da yaratan Cenab-ı Hak'tan yardım isteyenlerdir. Diğerleri bunu kısmen bağlı olarak belli ortamlarda görece yapma motivasyonuyla başarabilirler. Biz buna riyakarlık diyoruz. Ama ortam faktörleri değiştiğinde yine o içindeki vahşeti sergiler. Bundan mutlak anlamda kurtulabilenler bu kişisel yönetimi ancak Hakk'ın rızası için yapmaya girişenlerdir. Bunun da yolu namazdır. Kul Rabbi ile bu amaçla bu bağlantıyı ancak bu reçete üzerinden sonuçlandırabilir. O yüzden Cenab-ı Hak bedenindeki olumsuz, negatif, kötü dinamikleri yönetebilip onun etkisinden çıkabilenleri illel musallin istisnasıyla vermiştir. Sadece namaz kılanlar, onlar hariç. Ama bu da öyle her namaz kılan değil. Orada bir namaz kılanı betimleyen bir sıfat var. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu üzere olanlar. İcra ettiği bu ibadeti Yaradan'ın huzurunda, onun rızası için, onun taliminde, onun terbiyesinde yapanlar. Niyazını bilen, yakarışını bilen, okuduğu Fatiha'sını içten içe yaşayan kimse, Cenab-ı Hakk'a tekmil verirken, ey alemlerin Rabbi derken, din günü huzuruna çıkacağım korkusunu içten içe yaşarken, sezerken, kulluğunu ancak ona tahsis edip, duasını, yardım beklentisini ancak ve ancak ona karşı yaşayacağını, başkalarına kulluğa asla boyun eğmeyeceğini söylerken huşusunu yani namazını gerçekten yaşar. Ancak böyleleri kişisel yönetimini, bedenindeki arızaları, kırılganlıkları yönetebilmeye muvaffak olur. İllel musallin. Yoksa topun gelişine vurur, duyguların gelişine kapılır, etrafındaki insanlara çok kötü davranır, kalp kırar, evde başka bir fecaat, yolda başka bir fecaat, trafikte başka bir fecaat, iş yerinde başka bir fecaat yaşar. Böyleleri direksiyonu kontrol etmekten uzak kimselerdir. İçine girdikleri bedende bir şoför gibi değil de, etkin bir unsur gibi değil de, bir mahkum gibi, bir yolcu gibidirler. Beden nereye gidiyorsa bunlar da onun içerisinde öyle savrulup giderler. İradesine sahip çıkmayan kendi hevasının, arzularının kölesi haline gelir. Allah böylelerini اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edineni gördün mü? Ya Allah'a kulluk yapıp özgürlüğüne kavuşursun, bedenine hükmedersin, eşyaya, maddeye hükmedersin, bunların bağımlılıklarından kurtulursun, ya da Allah'a sırtını dönersen, ya kendine kul köle olursun, ya etrafındaki güçlü gördüğün ve altında ezildiğin kimi patrona, kimi amire, kimi arkadaşa, kimi sevgisiyle aşık olduğu karşı cinse ve benzeri. Hayatlarını bu esaretler içerisinde yaşarlar, tutkulu bir biçimde duygularının peşlerini kovalarlar, hayatları ziyanla son bulur. Vel asr, innel insane lefî husr. Cenab-ı Hak asra yemin ederek böyle kendilerini bırakıp da
iman etmeden, salih amellere girişmeden öylesine yaşayanların akıbetinin hayır olmayacağını söyledi. Peki ya iman edenler, bedenlerine söz geçirmeye çalışanlar, Allah'ın haram dediği bir şeyden geri durmayı, yanlış dediği bir şeyi yapmamayı esas alanlar ve dolayısıyla yaşarken dizginleri ellerine alanlar? Cenab-ı Hak böyle bir durumdaki kimsenin en güçlü duygulardan birine karşı nasıl tahakküm ettiğini, nasıl onu zapt ettiğini anlattı. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayzını kazmedenler. Böyle adeta zorla onu yutup boğazından aşağı doğru tekrardan geri gönderenler. İçinden bu gayzın, bu korkunç öfkenin dışa çıkmasına müsaade etmeyenler. En beyefendi bildiğimiz, en hanımefendi bildiğimiz insanda dahi bunlar var. Ama değil mi ki Allah'ın inayetiyle, tevfikiyle, yardımıyla o an bunu zapt ediyor, sen dışarıdan göremiyorsun. Yoksa Allah bazılarını sınamıyor, onlara bu türden kötü ve parazit duygular yaşatmıyor. Onlar da bu yüzden melekler gibi güzel davranıyorlar sanmamız yanlış. Bakın Allah en iyilerden bahsediyor. Muhsin kullarından bahsediyor ve içlerinde korkunç bir gayz var. Ama tutuyorlar. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ O da o esnada elini beline atıp tabancasını çekip vurası geliyor ama yapmıyor. O da o esnada en kötü, en kabih sözleri sarf edip muhatabını ezmek, en ağır ifadelerle aşağılayıp tahkir etmek istiyor ama tutuyor kendisini. O da elini kaldırıp çok kötü bir tokat atmak, çok kötü bir darbe indirmek istiyor o esnada. İçinde beliren gayz ona bunu emrediyor ama hayır, o tutuyor, öfkesini geri yutuyor, içine hapsediyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Ve alemlerin Rabbi kitabında satır satır onu övüyor. Bu her kim ise, bu tanımasan herkes Allah'ın kitabında övülüyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayzını yutanlar. Olur, bir şeyler ters gidebilir, birileri yanlışlık yapabilir, farkında olarak ya da olmayarak insanlar kusur işleyebilirler. Biz Allah değiliz ki, haşa ve kella, her istediğimiz iş beklediğimiz gibi gitsin. Patron olsak da, ailede aile reisi, baba olsak da yahut anne olsak da evladımız yanlış yapabilir. Komşumuz yanlış yapabilir. Biz kuluz. Her istediğimiz şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bir şeyler aksi gittiğinde haklı dahi olsak içimizde beliren gayza kapılıp yıkıp dökemeyiz. Dökmemeliyiz. Öfkemize yenilmemeliyiz. Kendimizi zapt etmeliyiz. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Ayetini hatırlamalıyız. Gayzını içinde tutanlar, dışa vurmayanlar ve sonra وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve bir de insanları affedenler. Yanlış yaptın, biliyorum. İçimde yaptığın bu yanlışa karşı çok güçlü bir tepki hissettim. Tepkimi tutuyorum, sana yansıtmıyorum ve senin yaptığın bu yanlışı da bağışlıyorum. Böylece kul hakkın katında, Allah'ın katında dorukları zorlar. İyilik planında muhsinlerden olmaya başlar. Yani güzel kimselerden, güzel davranışlı kimselerden. Tabii ki uğradığınız haksızlığı, yanlışlığı eğer hukuken gerekiyorsa hakkımızı arayacağız. Buna hakkımız var. Adli mercilere başvuracağız. Buna hakkımız var. Bunlara aykırı düşen bir şeyden söz etmiyoruz. Biz yeni bir hukuksuzluk, biz yeni bir fecaat üretmeyelim davranışımızla. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim, bu bir. Çünkü karşı tarafın yanlışı üzerine gayz ile yapacağımız daha korkunç bir yanlış, bizi haklıyken haksız duruma düşürebilir. Ortadaki kötülük birken ona dönüştürebilir. 20'ye katlayabilir. Gerek yok, kötülüğü başkası başlattıysa bile biz söndürelim. Bizde sönümlensin. Niçin derseniz, Hakk'ın rızası, onun katında bir beğeni ve onun sevgisi uğrunda. Karşılıksız değil. Ama bu karşılık, bu dünyalık bir şey değil. Öte boyutta, Yaradan'la yaşanan aşk zemininde, onun sevgisine doğru yol almak isterken, kişinin toleranslı davranması, müsamahakar davranması ve hele hele muhatabı
yanlış yaptım, mazeret diliyorum, özür beyan ediyorum diye af beklerse kişinin onu affetmesi. Tablo taçlanır böylece. Bu güzellik resmi çerçevelenir. Meleklerin İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfahu. O güzel sözü ve o güzel davranışı paketleyip çerçeveleyip Hakk'ın katına arşa yükselttikleri bir boyuta taşınır. Bu kulun bu korkunç gayzını, öfkesini senin beğenin için, senin rızan için tutabilmeyi başardı. Ve karşısındaki insanı affetti. Sen de onu affet ya Rabbi diye melekler böyleler için dua ederler. Ve zaten Allah böylelerini sevdiğini söyledi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah güzel davrananları sever. Bir okuma parçasıydı. Çocukluğumda okumuştum. Bir padişah yahut bir sultan özel hayatında çok titiz, kişisel bakımında çok hassas, yakın planda hizmet edenlerinden kusursuz bir özen bekliyor. En küçük bir aksilikte hızla öfkeleniyor, hiddetleniyor. Sultanın hassasiyeti nano mertebesinde adeta. Onun yakın planında özel hizmetini gören, söz gelimi ona duş aldıran, onu gasledip yıkayan hizmetçisi bir defasında tam onu böyle sabunlamışken, hamamın ortasında artık sıra üzerine su dökmeye gelmişken kapları karıştırır ve o sımsıcak sudan doldurduğu bir kabı sultanın başından aşağı döker. Gözleri kapalı, neye uğradığını şaşıran sultan çok geçmeden anlar yardımcısının, hizmetçisinin yaptığı hatayı, onu nasıl haşladığını. Derisi kıpkırmızı olmuşken, gözlerini bile açamaz bir haldeyken kabarır, kabarır, kabarır, hiddet dolup taşmak üzeredir. Gayzı yükselir, yükselir, yükselir. Birazdan ağzından çıkacak olan ifadeler özel hizmetindeki bu kişinin sonu olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle bu hizmeti gören ve bu kusuru işleyen kişinin aklına bu ayeti kerimeyi getirir. Sultan hiddet patlamasını yaşamadan hemen önce bizimkisi yüksek bir sedayla hamamın kubbesini inletir. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Öfkesini tutanlar, insanları bağışlayanlar, muhakkak ki Allah böyle güzel kulları sever. Ayetini okur, sultan ayeti dinlediğinde demin yükselen gayzı, hiddeti önce durur, sonra yavaş yavaş geriler, yanan derisine, tenine, acısına ve o esnadaki elemine rağmen ayetin sonundaki o vaat Allah'ın sevgisi. Bunun büyük bir fırsat olduğunu ona söyler. O kabaran cüsse, o hiddet dolan beden adeta bir balon gibi söner ve döner yanındakine. Daha gözlerini bile açamamışken der ki seni affettim. Çünkü ben Rabbimin sevgisini umuyorum. Allah'ın sevgisi paha biçilmez. Her kulun uğrunda en güzel davranışları, en güzel ahlakı sergileyebileceği yegane motivasyondur Allah'ın sevgisi. Eğer bunu hisseden, bunu amaçlayan bir niyet dünyası oluşturamazsak içimizde, birilerinin yanlışlarını gerek trafikte, gerek evde, gerek iş yerinde tolere etmeyi beyhude bir şey olarak görürüz. Saf mıyım, ahmak mıyım, niçin başkalarını tolere edeyim diye müsamahakar olmaktan geri durur. Onlar bir yaptıysa al benden de o kadar diye karşılık vermeyi, hem de fazlasıyla, esas alan şeytani bir yaklaşıma gireriz. Ve bu da bizim ahlakımızı günden güne bozar, vahşileştirir. Etrafımızdakiler de böyle davranınca herkes birbirine bir fazlasını yapa yapa çirkinleştikçe çirkinleşen bir toplum sosyolojisine doğru gideriz. Şeytanların da istedikleri budur. Bunu ilerletip ilerletip en sonunda birbirlerinin canlarına dahi kıyan, insanlıktan çıkmış vahşilere bizleri dönüştürmeyi istiyorlar. Şeytanların telkinine değil, Rabbimizin tavsiyesine
ve onun vaadine tutunmayı Hak Teala bize

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur. Sa'd bin Ebu

Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Teallemul Kur'an فَقْرَعُوهُ وَاَقْرِعُوهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ.
1: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, Kur'an size indirildi.

0: dirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı" dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti" dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.

Rebia kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi, ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir" karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum" der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

0: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım, buyurdular. Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir, buyurdular. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğluna şeytanlı melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini, şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kavulmuş şeytandan Allah'a sığınsın, buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Filan filan günler toplanın" buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse, o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar" dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim," buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular. Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, "Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir," demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak," buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

0: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz." Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim."
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aleykum bis-sidq. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini

etmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dosdoğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. İbn Abbas'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
3: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
4: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
3: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
5: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
5: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
5: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde onlar Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: "Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir, dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Hazreti Peygamber ve Yönetim. Emanet, Ehliyet, Hakkaniyet. 2. Bölüm. Allah Resulü'nün idaresinde dikkat çeken bir hususta vekalet sistemiydi. Kutlu Nebi, Medine'yi askeri seferler, hac ve umre gibi nedenlerden dolayı terk ettiğinde kendi yerine bir vekil bırakırdı. Söz gelimi hicretin 8. yılında Hazreti Ebubekir'i hac vekili olarak tayin etmişti. Vekillerin belirlenmesinde yegane ölçüsü de liyakat idi. Vekalete seçilen kişi kimi zaman Sa'ib bin Osman bin Maz'un gibi Kureyşli, kimi zaman Sa'd bin Ubade gibi Medineli, kimi zaman Zeyd bin Harise gibi azat edilmiş bir köle, kimi zaman da İbni Ümmü Mektum gibi görme engelli bir sahabi olabiliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine dışındaki insanlara İslam'ı anlatmak, zekat toplamak, hukuki ihtilafları çözmek gibi görevler için bazı sahabilerini görevlendirirdi. O dönemde bu görevi yapanlara daha çok amil denilirdi. Amiller geniş yetkiyle gönderildikleri için sorunların çoğunu yerinde çözerlerdi. Ancak bilmedikleri dini ve hukuki konuları Allah Resulüne danışırlardı. Çünkü Allah Resulü'nün kendilerine tavsiyesi bu şekildeydi. Hazreti Peygamber'in çeşitli hukuki ihtilafların çözümü için bazı sahabileri Medine'de görevlendirdiği de olurdu. Allah Resulü'nün yanında yetişen, nasıl hüküm verdiğine vakıf olan, adalet ilkesine bağlılığıyla bilinen Hazreti Ömer bu kişilerden biriydi. Yine Hazreti Peygamber'in Medine'de babadan kalma evlerinin paylaşımında ihtilafa düşen kardeşlerin arasını bulması için Huzeyfe bin Yeman'ı görevlendirmesi, ashabın özelliklerini anlatırken Hazreti Ali'yi en iyi hüküm veren, Zeyd bin Sabit'i ise miras konularını en iyi bilen kişi olarak tanıtmasından da hukuki konularda ehil, bilgili, kabiliyetli ashabına yetki verdiği anlaşılmaktadır. Allah Resulü'nün görevlendirdiği kişiler sadece vekiller veya valiler değildi. Bunun yanında İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerine öğretmenler, komutanlar, vergi memurları, elçiler ve imamlar tayin ediyordu. Bu görevliler arasında Muaz bin Cebel gibi Araplar olduğu gibi, Bazan el-Farisi gibi Fars kökenli sahabiler de vardı. Hür olanların yanı sıra

0: Zeyd bin Harise gibi azat edilmiş köleler de vardı. Aynı şekilde yaşını almış insanlar olduğu gibi Usame bin Zeyd gibi çok genç olanlar da bulunmaktaydı. Toplumun en hassas noktası olan yetki ve görev dağılımında Resulullah'ın göz önünde bulundurduğu temel husus emanet ve liyakat idi. Çünkü ilgili sahabiler gittikleri yerde Hazreti Peygamber'i temsil edecek, toplumu idare edecek, davalara bakıp adaleti uygulayacak, emniyet ve asayişi sağlayacaklardı. Neticede İslami değerler en doğru biçimde tanınacak ve daha geniş coğrafyalara yayılacaktı. Allah Resulü'nün idaresinde emanet, ehliyet ve liyakat esas olduğu için bu nitelikleri taşımayan kimselere idari görev verilmezdi. Bir gün Allah Resulü'nün sevgili ashabından olan ve hakkı çekinmeden dile getirmesiyle bilinen Ebu Zer, Hazreti Peygamber'e "Ya Resulallah, beni amir olarak görevlendirmiyor musun?" demişti. Onun yapısını çok yakından bilen Hazreti Peygamber, elini omzuna vurarak "Ey Ebu Zer, zayıf bir kimsesin. Bu görevse bir emanettir. Layık olduğu için onu alan ve gereğini hakkıyla yerine getirenler dışında bu tür görevler, kıyamet günü rezillik ve pişmanlıktır buyurmuştu. Bunun yanında siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde pişmanlık olacaktır hadisi de ehil olmayanlara, bu hususta kabiliyet ve birikimi olmayanlara yönelikti. Allah Resulü'nün anlayışında görev alma hususunda ihtiraslı olanlara da yer verilmiyordu. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatılıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin yanına girdim. Onlardan birisi, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın seni hakim kıldığı yerlerden birine bizi yönetici yap," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Vallahi biz talep eden ve hırslı olan kimseye bu görevi vermiyoruz," buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki, yönetici tayininde dikkate alınan özellikler, kişinin soyu, toplumsal mevkii değildir. Allah'ın yüce kitabında ortaya koyduğu adalet ve hakkaniyettir. Fakat bununla kalmıyor, asıl uyarı idare yetkisi olanlara yapılıyordu. Nitekim Yemen'e vali olarak atanan Muaz bin Cebel görev yerine doğru yola çıkarken, Allah Resulü ona, "Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran," diyerek uyarıda bulunmuştu. Bu konuşmadan sonra Muaz yola çıkmış, fakat Hazreti Peygamber bir haberci göndererek onu geri çağırmış ve şöyle buyurmuştu. "Seni niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şeyi alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin." İster devlet başkanlığı, ister valilik, ister komutanlık, isterse öğretmenlik veya vergi toplama memurluğu. İdareci, idare adına halka hizmet amacıyla yetkilendirildiği için görev süresince daima insanı öncelemek durumundadır. Yani yönetici vasfıyla çalışan kişi, velisi olmayanın velisi olmak zorundadır. Allah Resulü Muaz'ın şahsında vasfı ve görevi ne olursa olsun devleti temsil eden kişilere şu uyarıyı yapmaktadır. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah'la mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Başta devlet başı olmak üzere vasfı ve vazifesi ne olursa olsun onun adına hareket eden bütün görevliler idare ile ilgili olarak yapılacak bir düzenlemenin ilk muhataplarıdır. Bu nedenle Allah Teala bu kesime Hazreti Peygamber'in şahsında çeşitli uyarılarda bulunarak her şeyden önce yönetilene karşı yumuşak davranıp affetmeyi ve iyiliği tavsiyeyi her zaman önde tutmalarını istemiştir. Yönetici yetkilerini kötüye kullanmadan, idaresi altındaki kişilere zulmetmeden, kendisine verilen görevin bir emanet olduğu bilinciyle hareket ederek adil bir yönetici olmaya çalışmalıdır. Bırakın rüşvet almayı, kendisine sırf yetkili olduğu için takdim edilen hediyeleri dahi kabul etmekten kaçınmalıdır. Devlet görevlisi şahsı adına değil, temsil ettiği değerleri önceleyerek hareket etmelidir. Devlet görevlisi temsil ettiği değerlerin büyüklüğünü bilmeli, fakat bunu şahsı adına bir övünç ve gurur vesilesi yapmamalı, kibrine yenik düşmemelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kral peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istediği sorulduğunda, kul peygamber olmayı tercih ederek tevazu göstermişti. Hangi görevde olursa olsun Müslümanlar sorumluluklarını yerine getirmeli, ahitlerine riayet etmelidir. Allah Resulü'nün idari anlayışında yönetici halkıyla ilgilenir, onların sorunlarını çözer, onlara herhangi bir baskı uygulamadan hizmet eder. Nitekim o bir hadisinde, "Yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır." buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların yönetimini üstlendiği halde onlar için çalışmayan ve samimi davranmayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyururken de, yöneticiliğin ilave bir sorumluluk taşımak anlamına geldiğine işaret etmiştir. İdarecilerin ahiret gününde karşılaşacakları durumuysa şöyle anlatmıştır. Allah Teala birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse Müslümanların ihtiyaçları, talepleri ve fakirlikleriyle ilgilenmezse, Allah Teala da kıyamet gününde onun ihtiyacı, talebi ve fakirliğiyle ilgilenmez. Hazreti Peygamber, zorunlu bir görevde bulunan yöneticiler için de şöyle dua etmiştir. Allah'ım, kim ümmetimin yönetimi konusunda bir işi üstlenir de onları sıkıntıya sokarsa, sen de onu sıkıntıya sok. Kim de ümmetimin yönetiminde bir işi üstlenir de onlara yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak davran. İdare edenle idare edilen, birbirine kenetlenmiş bir bütünün parçalarıydı. Toplum, devlet için ve onun adına idareciyi korur, idareci de hakkın, adalet ve eşitliğin hakimiyeti için çalışırdı. Allah Resulü bu doğrultuda İslam'ı ve kendisini temsil ettiği için seçtiği görevlilere karşı öncelikle halkı şöyle uyarırdı. Size yönetici olarak Allah'ın kitabıyla yöneten bir köle dahi tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin. Diğer milletler, dinler ve kabilelerle ilişkiler, Hazreti Peygamber'i idari açıdan önemli oranda meşgul eden faaliyetler arasında yer almıştır. Bu unsurların hemen hepsiyle yazışmış, onlarla antlaşmalar yapmıştır. Nitekim Medine Şehir Devleti'nin kuruluşu böyle görüşme ve antlaşmalar üzerinde bina edilmiştir. Devletler adına yürütülen bu görüşmeler şüphesiz elçiler eliyle yürütülmüştür. Allah Resulü hicretin 6. ve 7. yılında yakın çevredeki büyük devletlerin idarecilerine, mesela Bizans ve Sasani imparatorlarına, Mısır hükümdarına, Yemame ve Uman hakimine, Gassan ve Busra meliklerine, Belka ve Bahreyn valilerine birer elçi ve mektup göndermiş, onları ve halklarını İslam'a davet etmiştir. Bu ilişkilerin bir boyutu da gelen elçilerin kabulüdür. Nitekim İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirmek üzere Medine'ye akın akın gelen elçilerden dolayı hicretin 9. yılı elçiler yılı olarak adlandırılmıştır. Hazreti Peygamber kendisine gelen elçileri oldukça iyi karşılamış, en iyi şekilde ağırlamaya gayret etmiştir. Temsil ettiği dinin ve devletin temel ilkelerine tamamen zıt durumlarla karşılaşsa bile, Allah Resulü'nün elçilere muamelesinde değişiklik yoktur. Sonuç olarak ilahi vahyi tebliğ eden Hazreti Peygamber'in bir diğer büyük görevi de insanları yönetmek ve yönlendirmekti. O, peygamber olduğu gibi aynı zamanda devletin baş idarecisiydi. Mescitte imam olduğu gibi savaş meydanında da komutan idi. O, ömrünün sonuna kadar toplumsal ve siyasal hayatın içinde kalmaya devam etti. İbadet ettiği cami aynı zamanda toplumu ilgilendiren kararların alındığı bir meclisti. Kendisine iman eden sahabiler aynı zamanda danıştığı, konuştuğu kimselerdi. Onun idaresinde hareket noktası vahiy idi. Vahiy ile bildirilmeyen konuları ashabıyla istişare etmek, kararların her aşamasında görüşlerini almak adetiydi. İtaati tavsiye ettiği gibi yeri geldiğinde itiraz etmeyi, doğruları sonuna kadar haykırmayı da öğretmişti. Yakın çevresini idare ettiği gibi uzak memleketlere de yöneticiler tayin etmişti. onları ırk, renk, mal sahibi olma gibi özellikleriyle değil, liyakat ve hakkaniyet esaslarına göre belirlemişti. O, bütün bu vasıflarıyla birlikte tevazudan, sadelikten, iyi bir kul olmaktan hiç ayrılmamıştı. O dönemde bütün kurumlarıyla teşkilatlanmış, olgunlaşmış bir devlet yapısının olduğunu söylemek mümkün değildi. Ancak bu yapının temel esasları olan biat, meşveret, hakkaniyet, adil paylaşım ve liyakat gibi esaslar söz konusuydu. Bu anlamda idari yapı ancak Hazreti Ömer ve sonrasında düzenli teşkilata kavuşabilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et" demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Bir çarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişkehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişkehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir çaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

zamandan ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından,

Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, ben iki zayıfın, yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

İbni Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: arasında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun dedik. Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu aleyh ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela takhrucu firaran min.
1: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir: "Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?" Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var." diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Mümin, sağlığı da, hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin, yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.

Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmediğin, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi, sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez," buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir."

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. Muhterem kardeşlerim, kıymetli cemaat-ı müslümin, televizyonları başında bizi seyreden, dinleyen kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi içinde bulunduğumuz bu mübarek cuma gününün feyzine, bereketine, faziletine nail eylesin. Aziz kardeşlerim, insanlık tarihinin ne kadar zamandır devam ettiği elbette tam olarak bilinemiyor. Fakat şunu Kur'an'ın beyanıyla yakinen biliyoruz. İnsanoğlunun elinin, emeğinin inşa ettiği ilk şeyin ne olduğu hakkında Kur'an'ın bir beyanı var. Bunu biliyoruz. Kur'an'ın beyanına göre dünya üzerinde inşa edilen ilk yapı Mekke-i Mükerreme'de bulunan Kabe-i Muazzama'dır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde "İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te mübâraken ve huden lil-âlemîn" buyuruyor. Yani insanlar için yeryüzüne konan, yeryüzünde inşa edilen ilk yapı, ilk ev Mekke'deki Kabe'dir. Kabe-i Muazzama'dır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Hazreti Adem aleyhisselam cennetten çıkarılıp dünyaya indirildiğinde ilk yaptığı şey bir mescit inşa etmek olmuş Hazreti Adem'in. İlk yaptığı şey. Bilemiyorum, belki Kabe'nin temelleri kazılsa Hazreti Adem'den bir hatıra bulmamız belki mümkün olabilir. Değerli kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim atam, ceddim diye andığı İbrahim aleyhisselam aslında Türkiye'mizin içinde bulunduğu topraklardan hareket ederek o dönemde
hiçbir insanın yaşamadığı çorak ve kurak bir vadi olan bugünkü Mekke'ye gidiyor. Kimle beraber? Yanında bildiğimiz gibi Hacer validemiz var. Siyahi bir kadın olduğu söylenir. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer validemiz var. Ve yeni doğmuş oğlu İsmail Aleyhisselam, o çorak susuz vadide bir başınalar neredeyse. Kimsecikler yok. Hatta biliyorsunuz Hacer validemiz İsmail'in susuzluktan kıvrandığını gördüğü zaman acaba buralardan gelip geçen birileri görür müyüm diye Safa ile Merve arasında koşturup duruyor. O derece kimsesiz. Ancak o kimsesiz kurak toprak parçası üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ile yapmayı düşündüğü ilk şey de bir mescit inşa etmek oluyor. İbrahim Aleyhisselam da tıpkı babası Adem gibi kurak, çorak ve susuz o vadide Cenab-ı Hakk'ın emriyle Adem'den kalan temeller üzerine Kabe'yi inşa etmeye başlıyorlar. Ve Kabe-i Muazzama Adem Aleyhisselam'ın temelleri üzerinde yükseliyor böylece. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun da tıpkı ilk insan Hazreti Adem gibi ceddi atası İbrahim Aleyhisselam gibi onun da Mekke'den Medine'ye hicret ettiği sırada konakladığı yerlerde yaptığı ilk şeyin birer mescid inşa etmek olduğunu görüyoruz. Nitekim hepimiz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicreti sırasında bir süre konakladığı Medine'ye oldukça yakın bir mevki olan Kuba'da bir mescit inşa ediyor. Halbuki orası aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha uzun bir süre konaklamayı düşündüğü bir yer değil. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir mescit inşa ediyor. Hicretine devam ettiği sırada Cuma namazı vakti giriyor. Kuba ile Medine arasında yer alan Ranuna Vadisi'ne geldiğinde Cuma namazı vakti girdiğini fark ettiğinde de yine o vadide de Cuma namazı kılarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orayı da mescit kılıyor. Ve nihayet Medine'ye varıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimizin bildiği gibi bir süre Ebu Eyyub el-Ensari, bugün İstanbul, yani daha eskiden İstanbul surlarının dibinde ama şimdi de artık İstanbul'un içi Eyüp Sultan'da metfun bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinde misafir edilirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'deki hayatına bir mescid inşa ederek başlamayı tercih ediyor. Mescid-i Nebevi
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin daha ilk günlerinden itibaren inşa edilmeye başlanıyor. Aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'den, Hazreti İbrahim'in Hazreti Adem'den tevarüz ettiği bu gelenek aslında bütün Müslüman topluluklar tarafından paylaşılan bir teamül haline dönüşüyor. Ecdadımız da bunun dışında değil. Ecdadımız da ayağını bastığı, ikamet etmeyi düşündüğü, fethettiği her yerde ilk iş olarak bir mescid inşa etmek oluyor. Aslında bu yöneliş, bu eğilim, bu temayül değerli kardeşlerim bizimle sınırlı değil. Yani bizim dışımızdaki topluluklar da, bizim dışımızdaki inançlara mensup milletler de, onlar da aynı tavrı göstermişler ve bulundukları yerde başlarını sokacak evini, barkını neredeyse tamamlamadan önce yüce yaratıcıya ibadet edecekleri mekanlar inşa etmeyi tercih etmişlerdir. Aslında baktığımız zaman bu biraz garip gelebilir. Yani insan daha başını sokacağı bir yer temin etmeden, doğru dürüst bir yer temin etmeden neden bir mabet inşa etsin ki? Yani derdi nedir? Aziz kardeşlerim, bunun sebebi, pek çok sebebi olabilir ama önemli sebeplerinden bir tanesi de şudur. Aziz kardeşlerim, bir insanın barınma ihtiyacı ne kadar hayati ise, beslenme ihtiyacı ne kadar önemli ve vazgeçilemez ise, insanın ibadet etme ve ibadet ederek ruhunu doyurma, ruhen var olma ihtiyacı da o derece önemlidir. Hatta eskilerimiz, yani insanlar, eski insanlar barınma ve beslenme ihtiyacından daha öncelikli bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. Ve bir yere varır varmaz harala gürele hemen derhal bir mabet inşa etme işine koyulmuşlardır. Mabet dediğimiz mekan değerli kardeşlerim, bir yandan insanın ruhunu besleyen, insan

İnsanın insan olarak manevi bir takım duygularının tekamül etmesini sağlayan bir mekan olması yanında insanlar bir araya gelmeyi tercih etmişlerdir. Yani bir yandan ya yüce yaratıcıya ibadet etme ihtiyacı var ama diğer yandan da insanoğlu hepimizin söyleye geldiği gibi sosyal bir varlıktır. Yani evlilik yoluyla, çeşitli sebeplerle veya her vesileyle bir araya gelmeyi isteyen, bir araya gelme vesileleri meydana getiren bir varlıktır insan. İşte insanların belki günümüzde sosyal hayatın imkanlarının gelişmiş olması sebebiyle bir araya gelme şartları ve imkanları çok çeşitlenmiş olabilir ama eskiden insanların en fazla bir araya geldikleri mekanlar daima mabetler ola gelmiştir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bütün toplumlarda tarih boyunca mabet evlerden, barınaklardan daha önemli görülmüştür. Tarih boyunca böyledir. Ve günümüzde de hala bu hakikat geçerliliğini sürdürmektedir aziz kardeşlerim. Baktığımız zaman dünyanın herhangi bir yerinde, ister Afrika'ya gidelim, ister çok gelişmiş, sanayileşmiş memleketlere gidelim, ister doğuya gidelim, ister batıya, ister kuzeye, ister güneye. İnsanın sanatının ve emeğinin en mükemmel bir şekilde yansıdığı yapılar mabetlerdir. Afrika kabileleri içerisinde o kabile mensuplarının kaldığı o derme çatma kulübelerden çok daha nitelikli mekanlardır Afrika'da. Türkiye'mizde zaten öyledir. Sanayileşmiş ülkelerde de böyledir. İnsanoğlu en büyük becerisini, maharetini, sanatını, estetiğini, inceliğini en fazla mabetlere yansıtmaya çalışmıştır. Bundan dolayı nereye giderseniz gidin, gezebileceğiniz, görebileceğiniz en müstesna mekanlar mabetlerdir. Müslüman ülkelerde camilerdir, Hristiyan ülkelerde kiliselerdir, sinagoglardır, tempellerdir, her neyse adı. Değerli kardeşler, mabet insanoğlu için tarih boyunca o kadar önemli olmuştur. Aziz kardeşlerim, bizler için de öyledir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde mescitlerin sadece kendisine özgü olduğundan bahisle وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler yalnızca Allah'a özgü yerlerdir ve oralarda Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Orada Allah'tan başkasına dua edilmez. Orada Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Değerli kardeşlerim, bizim açımızdan camiler elbette ki ilk ve birincil misyonu ibadet mekanları olmasıdır. İbadet mekanları. Camilerde minarelerden yükselen ezan-ı Muhammedi müminleri günde 5 defa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna

davet ederek insanları camilere çağırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın hayatına baktığımız zaman, aziz kardeşlerim, müminlerin namazlarını öncelikle ve ehemmiyetle camilerde ifa ve eda etmelerinin esas olduğunu görürüz. Günümüzde özellikle Türkiye'mizde tabii yine hamd ile şükr ile karşılıyoruz hiç şüphesiz ki. Cuma namazlarında camilerimiz elhamdülillah lebalep doluyor. Son zamanlarda cuma namazlarında da camilerimizde kısmi boşalmalar meydana geldiğini görmekten de ciddi üzüntü duyuyoruz. Ama camilerin doluluğu açısından cuma namazlarını tatminkar görebiliriz. Bayram namazları ise cuma namazlarından daha iyi, daha tatmin edici camilerimiz. İçleriyle lebalep dolu olduğu kadar bahçeleriyle, üst katları, alt katlarıyla ve müştemilatıyla hamdolsun müminlerin doldurduğu mekanlar durumunda. Bunu şükürle ve hamd ile karşılıyoruz. Rabbim gönüllerimizi camilerden eksik eylemesin inşallah. Ancak mesele vakit namazlarına geldiği zaman, aziz kardeşlerim, cuma ve bayram namazlarında camilerin doluluğuyla birlikte hissettiğimiz o coşku, o gurur ne yazık ki yerini terk ediyor. Yani vakit namazlarında maalesef camilerimiz oldukça yetim ve öksüz aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim müminlerin cami ile ilişkisini şöyle ifade ediyor. Estaizu billah. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkhiri ve aqâme s-salâte ve âte z-zekâte ve lem yakşe illallah ilâ âkhiril âyet. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde camileri, mescitleri ancak ve ancak Allah'a iman edenler, ahiret gününe iman edenler, namazlarını dosdoğru kılanlar ve zekatlarını da bir hakkın veren ve Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen, korkmayan insanlar imar ve inşa edebilirler diyor Cenab-ı Hak. Aslında burada Cenab-ı Hak müminlere iltifat ediyor. Yani ciddi bir iltifat ifadesi bu. Yani camilere öyle herkesin meyledemeyeceğini, camileri inşa etmenin basit bir şey olmadığını ifade ediyor. Herkesin harcı olmadığını söylüyor. Ya kimlerin harcıdır? Allah'a, ahiret gününe iman edip namazı dosdoğru kılan ve zekatı da bir hakkın veren ve Allah'tan başkasına boyun eğmeyecek yürekli insanların imar ve inşa edebileceğini söylüyor. Aziz kardeşlerim, alimlerimiz Kur'an'ın bu ayetinde ifade edilen imar ve inşayı bizim ilk etapta hemencecik anladığımız şekliyle düşünmemişlerdir. Şimdi biz tabii imar ve inşa dediğimiz zaman daha çok bu yapıların, bu mukavemetlerin harcından, betonundan, demirinden, temelinden, sütunundan, kubbesinden

Ranuna'da mescit inşa etmiş. Medine'ye varır varmaz mescit inşa etmeye koyulduğunu söylüyoruz, değil mi? Ama bizim anladığımız anlamda bir mescit inşa değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği mescitler üstü açık, mümkünse imkanlar nispetinde, o da muhtemelen bir defada yapılan bir şey değildir. Dört tarafı belki bir insanın atlayamayacağı veya bir hayvanın atlayamayacağı yükseklikte duvarlarla çevrilmiş. Üstü açık mekanlar. Üstelik ibadet edilen iç mekan da halılardan yoksun mekanlar. Mermer gibi değil. Bugün şeye gittiğimiz zaman gördüğümüz soğutulmuş mermerler de yok bugün. Ya toprak. Toprak. Hatta ve hatta müminler çoğalıp Medine'de belli bir mevki kazandıktan sonra toprak üzerinde yağan yağmurdan muzdarip olan müminlerin şeyi üzerine Mescid-i Nebi'ye çakıl taşları dökülüyor ve müminler, ashab-ı kiram, yağmur yağdığı zaman üstlerinin, başlarının çamur olmasından bu şekilde korunuyorlar. Tabii her şey imkan nispetinde, bu ille de yücelteceğimiz bir durum olmayabilir. Çünkü o dönemin şartları bunu gerektiriyordu. Yani buradan hareketle bir şey söylemek düşüncesi de değilim. Ama değerli kardeşlerim, mescid inşa etmenin ancak gerçek manada mescitlere, camilere, camiye, cemaate devam etmekle mümkün olacağını bilmemiz gerekiyor. Memleketimizde dünyadaki diğer Müslüman ülkelere göre vakit namazlarına devam ortalamasıyla alakalı veya oranıyla alakalı net bir bilgim yok. Belki aranızda bu bilgiye sahip olanlarınız vardır. Ama her ne kadar net bir rakam veremesem de dünyadaki Müslüman topluluklar içerisinde vakit namazlarına devam meselesinde durumumuzun çok iç açıcı olduğunu söylememiz mümkün değil değerli kardeşlerim. Vakit namazlarına devamla alakalı önemli ama çok önemli bir meselemiz, çok önemli bir sorunumuz var. Şimdi genellikle aziz kardeşlerim, camilerimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki fonksiyonlarından uzaklaştığından dem vururuz. Ve öyledir nitekim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, dört halife zamanında, işte kendi geleneğimizden hareketle devam edelim, Selçuklular, Osmanlılar zamanında camiler bugünkü misyon ve fonksiyonlarından daha öte, anlamları daha yüksek anlamı vardı camilerin. Hepimiz biliyoruz ki camiler eğitim müesseseleriydi. Hatta zaman zaman şifahaneler olarak vazife görmüşlerdir. Devletin karar merkezleriydi, değil mi? Aynı zamanda askeri kararların verildiği harp merkezleriydi, değil mi? Bunların hepsini söyleyebiliriz. Ve bugün bütün bu misyonlarından camilerimiz oldukça uzak. Neden? Çünkü sosyal hayat gelişti. Bunlar çok yanlış şeyler değil belki. Çünkü sosyal hayat, efendim, işin niteliğine göre artık daha profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Ama şunu da söylememiz o kadar kolay değil ne yazık ki.

liderimiz bugün tam anlamıyla hayatın merkezinde olduğu iddiasından da uzak ne yazık ki. Bugün pek çok gayret var camileri, camilerimizi yeniden gençlerin, kadınların, çeşitli sosyal efendim toplum kesimlerinin yeniden gündelik hayatlarının önemli bir merkezi olması yönünde bir çaba ve gayret var. Ama camilerimizi diğer bütün misyonlarına, diğer bütün fonksiyonlarına kavuşturabilmenin ilk ve en önemli adımı camiye cemaat olmaktır değerli kardeşlerim. Camiye cemaat olmaktır. Dolayısıyla bizler müminler olarak, Müslümanlar olarak camiye cemaat olma meselesini gerçekten gönlümüz yanık ve kırık bir şekilde önümüze koymak ve önemli bir vazife olarak yeniden gündemimize almak zorundayız. Çünkü bu bizim mümin olma vasfımızla da direkt alakalı bir konudur değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Buyuruyor ki cemaat halinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki tavsiyenin bir emir anlamı taşıdığını söylememize gerek yok değerli kardeşler. Zira buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. Aziz kardeşlerim, yalnızlığı iki türlü düşünebiliriz. Yani kıymetli bir yalnızlık da vardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, Mekke'nin o kaotik havasından uzaklaşmak için uzlete, inzivaya çekilmeyi tercih ettiği zamanlar vardır. Ama bu çok değerli bir şey. Yani insanın kendisini bilmesi, bir istikamet tayin etmeye çalışması, Allah'la birlikte beraber olması anlamındaki bir yalnızlık çok değerlidir. Ama günümüzde çocuklarımızın ve gençlerimizin maruz kaldığı yalnızlık böyle bir yalnızlık değildir. Yani insana ufuklar açan, insanın manen yücelip yükselmesine yol açan, vesile olan yalnızlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Bugün toplumumuzun, insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın maruz kaldığı yalnızlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okumaya çalıştığım hadis-i şerifinde şiddetle sakınmamızı tavsiye ve emrettiği bir yalnızlık. Çünkü o yalnızlıkta insanın kulağına fısıldanan şeyler Rahman'ın sözleri değildir. Şeytanın fısıltılarıdır. Nitekim pek çok olumsuz düşünceler insanı yalnız ve tek başınayken gelip bulur. Günümüzde psikologlar da çocukların hatta ve hatta yetişkinlerin yalnızlıktan mümkün mertebe uzak durmalarını tavsiye ediyor. Neden? Çünkü eğer bilinçli, yani bir insanın iç muhasebesini yapmasını sağlayacak bir tercih değil ise yalnızlık, o yalnızlık insanın başına beladır. O yalnızlıktan bir hayır gelmez. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere daima cemaat olmalarını emretmiştir. Ve Allah'ın rahmetinin, bereketinin, faziletinin de daima cemaatle birlikte olacağını ifade etmiş. Cemaate namaz çok önemli.
Onun için Efendimiz buyuruyor ki, cennetin tam orta yerinde bir yerinizin, bir mekanınızın olmasını istiyorsanız, cemaate katılın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aziz kardeşlerim, o kadar kıymetli, o kadar değerli bir emirdir ki, bunu duyan sahabeden ama olan bir kişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve bu, diyor ki ya Resulallah, ben amayım ve özellikle karanlıkta evimden çıkarak mescide gelmekten endişe duyuyor, korkuyorum ya Resulallah. Beni cemaatte katılmaktan muaf tutabilir misin ya Resulallah? Yani cemaate katılmamama izin verir misin ya Resulallah deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam sen muafsın diyerek onu huzurundan gönderiyor. Ama tam çıkacağı sırada tekrar çağırıyor, diyor ki müezzini duyuyor, ezan-ı Muhammedi'yi işitiyor musun? Hayya ala salah çağrısını kulağın duyuyor mu, bunu işitiyor musun diye sorunca, evet ya Resulallah, ezanı duyuyorum ve işitiyorum deyince, hayır, o zaman ama da olsan camiye, cemaatte katılmalısın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat bu kadar önemli aziz kardeşlerim. Onun için Türkiye'miz Müslümanları olarak hepimiz değerli kardeşlerim, hem kendimiz için hem de yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımız, gençlerimiz ve maiyetimiz için cemaate devam etme meselesini gündemimize almak zorundayız. Bir şekilde şunu söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Ya işte eski zamanlarda bu kadar yoğun bir iş hayatı yoktu. Evet, bu dikkate alınabilir. Çünkü maişetimizi temin etmek de önemli bir vazifedir. Ama çalıştığımız yerlerdeki mescitlerde yine cemaat olma, cemaat oluşturma sorumluluğumuz olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Ve hepsinden daha önemlisi, işimiz ve gücümüz içerisinde günün en azından belli bir vaktinde veya belli vakitlerinde veya olmadı haftanın belirli günlerinde ve vakitlerinde yine camide cemaate katılma meselesini önemsemeliyiz değerli kardeşlerim. Bu bizim hem sosyal bağlarımız açısından, mesela diyoruz ki camiler aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezidir. İşte burada saf haline geliyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Değil mi? Çünkü burada kardeşliğimizi hissetmeden bunu dışarıdaki sosyal hayata yansıtabilmemiz o kadar kolay değil. Yani bu konuşmak kadar kolay gerçekleşebilecek bir şey değildir aziz kardeşlerim. Ama sadece camiye gelip kardeşliğimizi camide bırakıp dışarıya çıkmak da doğru değildir. Bu da Kur'an'ın eleştirdiği bir husustur. Nitekim Kur'an-ı Mubin'de belki de tam da şu an dışarıda olanları değil, bizleri hedef alan uyarıcı bir ayeti kerime var. Estaizu billah. Leysel birra en tuvellu vucuhekum gıbelel meşriki vel mağribi
وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İlâ âhiril âyet.

Yani okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sizin doğuya veya batıya yönelmenizin bir kıymeti harbiyesi yok. Mealen söylüyor. Şimdi burada bir tarafa yöneliyoruz değil mi? Yani sizin ister münferit ister toplu olarak doğuya ve batıya yönelmenizin tek başına bir kıymeti harbiyesi yok. Ya bu camideki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı dışarıda da sürdürmemiz halinde burada saf olmamızın sosyal hayatımız açısından bir kıymeti olduğundan o zaman söz edebiliriz değerli kardeşlerim. Yani her türlü camiye gelmelisin ki bir kardeşin olduğunu hissetmelisin. Camiye gelmelisin ki caminin o eşit düzeninden yani makamdan, rütbeden, varlıktan, zenginlikten soyutlanmış o eşit düzeninden bir mana çıkarıp dışarıda da o eşitlikçi anlayışını devam ettirebilirsin. Yani camide eğer bir kimse fakir ve yoksul birisiyle omuz omuza duruyor ama dışarıya çıktığında varlığıyla tekebbüre giriyorsa veya makamıyla, mansıbıyla, şöhretiyle bunlar hepsi arizi şeyler. Bunlar bizi aslında temelde bizi biz kılan değerler değil. Demek ki bu eşitlikçi düzenimiz camimizdeki bu eşitlikçi düzenimizi dışarıdaki hayatımıza yansıtma sorumluluğumuz var. Ve bu bağlamda da aziz kardeşlerim bir cami örfü geliştirme ve cami örfünü dışarıya da taşıma mecburiyetimiz var. Ne demek cami örfü? Yani camiye cemaatle devam eden bir Müslüman kişiliği, bir Müslüman şahsiyetinden bahsediyorum. Cami örfü. Dışarıdaki yaşantımızda, dışarıdaki muamelelerimizde, konuşmamızda, uslubumuzda bizim bir caminin cemaati olduğumuz bangır bangır bağırmalıdır. O kadar hissedilmelidir. Nezaketimizle, zarafetimizle, duyarlılığımızla, yardımseverliğimizle. Bütün bunlar aslında camilerimizin bize kazandırmasını beklediğimiz veya kazandırması gereken hususiyetler olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Netice itibarıyla camilerimizin değerli kardeşlerim aslında genellikle sadece namaz kılınan mekanlar olmasından zaman zaman şikayetçi oluyor. Ama hayır. Ben diyorum ki cuma ve bayram namazlarını hariç tutalım. Ne yazık ki camilerimiz bugün namaz kılınan mekanlar olmaktan uzaklaşmış bulunmaktadır. Çünkü vakit namazlarımızda camilerimiz öksüz. Vakit namazlarında camilerimiz yetim. Vakit namazlarımızda camilerimiz boş. Dolayısıyla camilerimize hani o bahsettiğimiz o büyük büyük misyonları ve fonksiyonları yeniden kazandırmanın, tekrar ifade ediyorum, birinci ve en kıymetli ve değerli yolu camiye cemaat olmaktır. Camiye cemaat olmayı başaramadığımız zaman camilerimize diğer misyonlarını ve fonksiyonlarını kazandırmamız da mümkün olmayacak veya oldukça zor olacak değerli kardeşlerim. Evet.
Cenab-ı Hak camilerimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Camilerimizi madem inşa etmeyi başardığımız gibi, ki bunu çok güzel yapabiliyoruz, gerçekten çok güzel camilerimiz var, ama camilerimizin yetim, öksüz, yoksul, fukara camiler olmaktan uzaklaştıracak şekilde gönlü camiye bağlı insanlar olmamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin

Değerli kardeşlerim, lütfen sözümü bağlıyorum ve diyorum ki camiye cemaat olalım. Mahallemizdeki caminin ayrılmaz bir parçası haline gelmeyi, elbette ki işlerimizin yoğunluğu içerisinde kendimize bir plan ve program dahilinde belki hafta, günün belli vakitlerinde veya haftanın belirli günlerinde ve vakitlerinde camiye cemaat olmayı öncelikli bir meselemiz, öncelikli bir vazifemiz olmasını sağlamaya gayret gösterelim inşallah. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. İltifatı Muhammediye'ye nail eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.
1: Şimdi Ankara için Cuma namazı vakti.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecek.

0: demektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم. صدق رسول الله. محترم Müslümanlar, zalimlerin Gazze'de kardeşlerimize yönelik başlatmış olduğu soykırımın üzerinden 3 yıl geçti. Enkaza dönmüş şehirde bugün bile camiler, haneler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, bağ ve bahçeleri talan ediliyor, iş yerleri yakılıp yıkılıyor. Müslümanların kutsalları çiğneniyor, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, hasılı topyekün bir toplum tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyor. Aziz müminler, Gazze'de yaşanan acılar sadece Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı bir felaketten ibaret değildir. Yeryüzündeki her bir insanın vicdanının, ahlakının ve onurunun sınandığı tarihi bir sınavdır. Bununla birlikte Gazze'de arşa yükselen feryatlar, adaleti, hakkaniyeti ve merhameti şiar edinen her insanın yüreğini dağlamaktadır. Dünyanın dört bir yanında katliamın sona ermesi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için seslerin ve tepkilerin yükselmesi ise vicdanların körelmediğini ve insanlığın ölmediğini göstermektedir. Muhterem Müslümanlar, tarih boyunca bütün zalimler aynı yanılgıya düştüler, kendilerini yenilmez zannettiler. Ancak hakkın galip geleceğini yüzlerine haykıran birileri daima çıkıverdi. Tıpkı Gazze'li bir yavrumuzun dediği gibi, evimizi yıkarsanız yenisini yaparız, okulumuzu yıkarsanız yenisini kurarız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Evet, zulmün asla ebedi olamayacağına, bir gün mutlaka son bulacağına insanlık daima şahit olmuştur. Zira zalimler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, yüce Rabbimizin hükmü kesindir. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Kıymetli Müslümanlar, Gazze insanlığın izzet sancağını göğe yükselten tarihi bir direnişin adıdır. Oradaki kardeşlerimiz evlatlarının acısıyla, canlarının endişesiyle ve yurtlarının yerle bir edilmesiyle sınanırken, bizler de duruşumuzla ve duyarlılığımızla imtihana tabi tutulmaktayız. Gazze'li kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse, bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse, bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadele ise, bizim imtihanımız imkanlarımızı onlarla paylaşmaktır. Bununla beraber sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamak, boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir. Yüce Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Kardeşlerim, Müslümanlar onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar ayetine icabet edip birbirlerinin yardımına koştuklarında Mescid-i Aksa
ve Harem-i İbrahim Camii'ne saygısızlık yapan zalimler hezimete uğrayacak, başta Gazze ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki tüm mazlumlar felaha erecektir. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Müslümanlar başkalarına karşı tek bir eldir. Güçlüleri zayıfları korur, önden gidenler geride kalanları gözetir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e varıp, arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Ebu Bekir, evet cevabını aldığında, eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebu Bekir, doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi.

0: Kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde de bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzüne ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım."
15: "Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama... Sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle... Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi.

0: Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
1: Yine yemeğine dokunmamış.
2: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
1: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
2: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
1: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
2: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
1: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
2: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
1: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
3: Nasıl durumu?
4: Üzgün ve düşünceli.
3: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
4: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
3: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
4: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
3: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
4: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
3: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
4: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
3: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
4: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
3: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
4: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
4: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
3: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
4: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
3: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
0: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
5: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı

0: gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talip seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
1: Peygamberimiz tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
0: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
1: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.''

0: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirler de ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
5: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar.

Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır? Ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş? Kime ne? Onun derdi belli. Ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı. Yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına. Başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı. Bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da

size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden İyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler.

Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler." Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen...
5: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolu.

sıkı etliydi. Karnıyla göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırmak,

0: inandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Peygamberimizin yetiştiği dönemde Arapların yerine getirdikleri dini vazifelerin en önemlisi hac ibadetiydi. Bu dini görev önceleri Kabe'nin içinde gerçekleştirilirdi. Zamanla bu küçük bina ziyaretçileri ve hacca gelenleri almaz olmuştu. Bunun üzerine Kabe'nin etrafındaki boş alan ibadet mekanı olarak Kabe'ye katılmış, eklenen alana da zaman içerisinde kutsiyet kazanmasıyla harem adı verilmişti. Araplar Mekke'nin hareminde hiçbir zaman savaşmamak konusunda anlaşmışlardı. Dolayısıyla hareme giren herkes her çeşit saldırıdan korunmuş oluyordu. Araplar Kabe'yi özel bir kıyafetle tavaf ederlerdi. Bu kıyafeti satın alamayanlarsa tavafı çıplak yaparlardı. O dönemde hac ibadeti kutsiyet ve temizliğinden çok şeyler kaybetmişti. Hac bir eğlence, münakaşa ve bayram haline gelmişti. Hac esnasında günah işlenir, putlara kurban kesilir, kavga yapılır, cinsel ilişkide bulunulurdu. Hac ibadeti en büyük çekiciliğini o sırada Mekke ve civarında kurulan pazarlardan ve panayırlardan alırdı. Çünkü bu panayırlarda mizah, şaka, oyun, şarap, kadın ve şarkıyla dolu sınırsız eğlenceler düzenlenirdi. Sosyo-kültürel ortam ve şartlar açısından bakıldığında ise, Peygamberimizin peygamberliği öncesi dönemde Arap toplumu hürler, mevali ve kölelerden oluşmaktaydı. Hürler de eşraf ve avam olmak üzere ikiye ayrılırdı. Seyitler, reisler, bunların yakınları, kumandanlar, tüccar, sanatkar, çiftçiler gibi başlıca sosyal sınıfları teşkil ederlerdi. Köle ve cariyeler miras olarak bırakılır, bir eşya gibi panayırlarda satılır, çoğunlukla da tarım ve ticarette çalıştırılırdı. Azat edilen kölelere mevali denilirdi ve bunlar hür insanlarla evlenemezlerdi. Toplumun temelini aynı atadan gelmiş fertlerden oluşan aile teşkil ederdi. Bir Arap'ın en büyük ideali çok sayıda erkek çocuk sahibi olmaktı. Böylelikle diğer aileler nezdinde büyük bir itibara sahip olur ve zamanla diğer akraba aileler de kendilerini bu çoluk çocuklu ve güçlü ailenin fertleri olarak kabul ederlerdi. Ailelerin bu şekilde birleşmesiyle çöl hayatının temelini oluşturan kabileler teşekkül eder ve zamanla zayıf kabileler kuvvetli kabilelerin himayesi altında toplanarak onun adını benimserlerdi. Asabiyet kabilenin ruhuydu ve Araplar ancak kan bağına, nesebe dayalı bir idareyi tanırdı. Bundan dolayı bir Arap için en büyük felaket kabilesiyle olan bağını yitirmesiydi. Zira canını ve malını ancak kabilesi sayesinde koruyabilirdi. Bu nedenle kabilesi dışında hiçbir otoriteye boyun eğmez, onun koyduğu kurallara uyar ve haklarını onun vasıtasıyla alırdı. Nesep, asabiyetin temelini teşkil ettiği için göçebe olsun, yerleşik olsun her Arap nesebini korumaya özen gösterir ve atalarının adını ezbere bilirdi. Aileden daima baba sorumlu olurdu. Araplar ırz ve namusuna can, mal ve çocuklarından daha fazla önem verirlerdi. Bundan dolayı genellikle savaşlarda ordunun gerisinde kadınlar da bulunur, mağlup oldukları takdirde onların düşman eline esir düşeceği endişesiyle canla başla savaşırlardı. Her kabilenin yaşadığı, konakladığı veya mülk olarak kabul ettiği bir toprağı vardı. Sosyal birim fert değil, topluluktu. Kişi mensup olduğu kabilenin bir üyesi sıfatıyla hak ve vazifelere sahipti, kabile özel toprak mülkiyeti tanımazdı. Otlaklar ve su kaynakları müşterek mülkiyete dahildi. Kabile hayatını atadan kalan örf ve adetler düzenlerdi. Kişi sebebini sorgulamaksızın her konuda kabilesiyle birlikte hareket eder, savaşa, baskın ve yağmaya katılırdı. Hazreti Peygamber'in yetiştiği dönemde Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların kendilerine mahsus dini yaşantıları, örf adetleri, sanat anlayışları ve bir hayat tarzları vardı. Edebiyat, özellikle şiir ve hitabet çok gelişmişti. Bunun yanında tarih, astroloji, kahinlik ve büyücülük gibi alanlarda göz ardı edilemeyecek seviyede sözlü kültür birikimleri vardı. Yazı olaraksa önceleri Güney Arabistan'da gelişen müsnet denilen bir yazıyı kullanıyorlardı. Sonraları ise bu yazının yerini kuzeyde gelişen ve bugüne kadar gelen Arap yazısı almıştı. Ancak bu yazı da yaygın değildi. Mekke'de çok az kişi okuma yazma biliyordu. Araplar arasında antlaşma metinleri, köle mükellefiyeti senetleri, mektuplar, mezar kitabeleri ve muallakat yani Kabe'nin duvarına asılan şiir metinleri Arapça yazılıp mühürlenen metinlerdi. Bu metinler hurma dalı, deri, hayvanların yassı kürek kemikleri, yumuşak düz taş, çanak çömlek kırıntısı, tahta parçası ve papirüs gibi malzemeler üzerine yazılıyordu. Bütün bunlara rağmen o dönemde Arap kültürü hafızalarda muhafaza edilerek hikaye, atasözleri ve geçmişe ait destansı rivayetlerle nesilden nesile aktarılıyordu. Sözlü kültür, yazılı kültürden çok daha ön plandaydı. Sözlü kültürün aktarımında şiir ve hitabet çok gelişmişti. Şiir, Arapların sevdikleri ve çok değer verdikleri bir sanat dalıydı. Şiir, savaş başlatıp savaş bitirebiliyordu. Haliyle şairler de çok üstün tutulurdu. Şairin kabilesini şiirle savunması, bir savaşçının kılıçla savunmasından daha üstün kabul edilirdi. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi ünlü panayırlarda insanlar şairlerin çevresine toplanıp okuduğu şiiri dinlerlerdi. Şairler de yeni şiirlerini sunmak için bu panayırları fırsat bilirlerdi. Çünkü panayırlarda geniş katılımlı şiir yarışmaları düzenlenirdi. Kabileler yarışmalarda şairlerini yalnız bırakmayıp onları destekleriyle coştururlardı. Yapılan yarışmalarda birinci seçilen şiir, deve derisine yazılarak Kabe'nin duvarına asılırdı. Şiirlerde genel olarak övgü, yergi, cömertlik, kahramanlık, tanrı, ahiret inancı ve kadın konu edilirdi. Bu yönüyle Arap şiiri hayatın hemen her alanını kuşatırdı. Eski dönem Arap şiirinin intikalinde usta çırak yöntemiyle her şairin özel ravi ve ravileri tarafından şiirlerinin ezberlenip aktarılması önemliydi. Bu noktada ravilik geleneği olan bir mektep halindeydi. Sözlü kültür aktarımında çok gelişmiş olan bir yolda hitabetti. Araplar söz söyleme sanatı olan hitabete çocuklarını genç yaştan itibaren alıştırırlardı. Çünkü toplum içinde hatip olan kimse ya şairden hemen sonra ya da aynı düzeyde kabul görürdü. Hitabetin konusu şiirde olduğu gibi genelde kahramanlık, cömertlik, düğün, nişan, taziye, kabile hayatı, kabileler arasındaki ikili ilişkiler, övgü ve yergiydi. Bunlarla birlikte savaşlarda intikam, barışa çağrı ve çeşitli toplantılarda yapılan konuşmalarda hitabette önemli bir yere sahipti. Peygamberimizin yetiştiği dönemde Araplar arasında soy kütüklerine dair bilgilere de çok önem verilirdi. Zira bu dönemde tarihle ilgili bilgiler iki alanda gelişme göstermişti. Biri soy şecereleri, diğeri ise Eyyamül Arap denilen kabileler arasında geçen savaşları anlatan sözlü bilgilerdi. Gerek soy bilgileri gerekse savaşlarla ilgili rivayetler kulaktan kulağa aktarılarak korunurdu. Bu da Araplarda bir tarih bilinci oluştururdu.

Araplar önemli olayları tarih başlangıcı kabul ederdi. Nitekim mutaassıp bir Hristiyan olan Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe el-Eşrem'in Sana'yı Arabistan'ın dini, ticari, siyasi merkezi haline getirmek ve Mekke'yi saf dışı bırakmak üzere Kabe'yi yıkmak için fil ordusuyla yaptığı saldırı, yani fil vakası, bir takvim başlangıcıydı. Arapların takvimi ayın tam devrelerini temel alan bir takvimdi. Ayın dünya çevresinde iki kez dönüşü aşağı yukarı 59 gün sürdüğü için ayların bazıları 30, bazıları da 29 gün olarak belirlenir. Böylece yıl toplam 354 gün kabul edilirdi. Yılın Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları yağma ve kan dökmenin yasaklandığı haram aylardı. Bu aylarda serbestçe panayırlarda alışveriş yapılır ve hac görevi yerine getirilirdi. Arap toplumunda giyim kuşam oldukça sadeydi. Basit bir entari, bir kuşak ve bunun üzerine de bir abaya giyerlerdi. Zenginler entarinin üzerine giydikleri kaftanla dolaşırdı. Başa agel denilen siyah bir bağla tutturulmuş bir şal, kefiye bağlanırdı. Genel olarak ayakkabı giyilmezdi. Fakat zenginler zaman zaman çizme ve terlikle dolaşırlardı. Araplar sakalı erkekliğin bir simgesi olarak kabul ederlerdi. Bıyıklarını genellikle kısaltırlar ve verdikleri sözü mutlaka yerine getireceklerini göstermek için bıyıkları üzerine yemin ederlerdi. İntikam almaya and içen bir Arap, yeminini yerine getirinceye kadar koku sürünmediği ve et yemediği gibi saçlarını da yıkamazdı. Araplar misafire ikram etmeyi ve bununla övünmeyi pek severlerdi. Misafire karşı kötü davranmayı ve kendilerine sığınanları himaye etmemeyi büyük bir onursuzluk ve Allah'a saygısızlık telakki ederlerdi. Bir Arap, atının çevikliği ve kılıcının keskinliğiyle övünürdü. Övülmek, hürmet görmek, asalet ve cesaretleriyle toplum içinde meşhur olmak Arapların en büyük idealiydi. Arapların sosyo-kültürel hayatı, örf, adet ve gelenekleriyle kültürel anlamda oldukça zengin ve güçlüydü. Ancak çarpık yönleri de çoktu. Peygamberimizin yetiştiği ortamdaki bazı adet ve uygulamalarsa tek kelimeyle cahilaneydi. Zira asabiyet denilen kabilecilik taassubu, kan davası gütme, içki, kumar, tefecilik, zina ve fuhuş, kehanet ve büyüye itibar, hırsızlık, miras çarpıklığı, yetim malı yeme, kimi kabilelerde kız çocuğu sahibi olmaktan utanma ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömme, kadınlara değer vermeme, şirk ve putperestlik, kan dökme, kibir, zulüm ve haksızlık gibi inanç ve davranış bozuklukları bu dönemde oldukça yaygındı. Şüphesiz Araplar içerisinde zikredilen cahilane tutum ve ayıpları yapmayan pek çok kişi de vardı. Ancak söz konusu ayıplar toplumda yaygın durumdaydı. Bu haliyle toplumda adaletsizlik ve zulüm egemendi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk

0: ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir: Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
5: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
6: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
7: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
5: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
7: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
7: Tamam tamam, savaşacağım.
5: Heh, şöyle.
6: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
7: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
8: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir, buyurmuştur. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hani-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi artıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem

0: hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?" Allah Resulü aynı şekilde "Hayır" diye cevaplar. "Öyleyse kibir nedir?" diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: "Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir."

0: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Değerini bilmediğimiz iki

0: Eşsiz nimet, sağlık ve boş zaman. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz, bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi isterken, bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrünüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken, bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmememiz için sık sık öğütlerde bulunur. Zira aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıkların ortaya konacağı gün, yevmüttegabun olan kıyamet günü, kişinin anne babasına bile faydası olmayacağı gibi onların da kendisine bir yararı dokunmayacaktır. Dünya hayatında rehberimiz olan Resulullah Efendimiz, dünyada aldandığımız, kıymetini idrak etmekte zorlandığımız pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor. Sağlık ve boş zaman. Dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan bu iki nimet, aynı zamanda ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekirken, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da yine fiziksel ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamıza bağlıdır. Ve bütün bunlar ancak bizlere dünyadayken bahşedilen zaman dilimi içerisinde yapıldığında anlamlıdır. Sağlık, önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında gelir. Her gün amansız hastalıkların pençesine yakalanan milyonlarca insanın varlığından habersiz olmadığımız gibi, bir o kadar insanın ömrünün sonlandığını da müşahede ederiz. Bu kişilerin çok yakınımızdaki insanlar olması bizi bir müddet kendimize çeki düzen verip sağlığımıza dikkat etmeye itse de, bu bilinci devamlı canlı tutmak kolay değildir. Hüsnü zannımız galip gelir çoğunlukla. Bu hastalıkların bize hiç uğramayacağını düşünür, ne kadar yaşlansak da ölümün hep çok uzaklarda olduğuna inandırırız kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telaşıyla çalışıp didinirken, ailemizin geleceği için ter döküp yorulurken ihmal ederiz sağlığımızı. Bazen de sadece pervasızca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uğratırız bu en kıymetli hazineyi. Halbuki sağlığımızı ihmal ederek sahip olduğumuz hiçbir güzellik bize onun tattırdıklarını yaşatamaz. Yıllarca sağlığımızı kaybetme pahasına elde ettiğimiz serveti sağlığımızı düzeltmek için bir çırpıda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı anne babalardan mahrum edebiliriz. Dünya ve ahiret saadetimiz için sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hazreti Peygamber'in sağlıklı ve dengeli beslenmekten spora, ağız ve diş temizliğinden beden bakımına, yiyecek ve içecek kaplarımızın temizliğinden çevre temizliğine kadar hayatımızın her anını kuşatan sağlığı korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin sağlığımızı koruma konusunda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini gösterir. Zira insanın fıtratı gereği vücut bakımına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Resulullah, her 7 günde bir yıkanmak yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır diyerek, vücut temizliğinin kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkatleri çekmektedir. Ayrıca gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düşen Abdullah bin Amr'a, böyle yapma, oruç tut fakat iftarını da yap, gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var diyen Efendimiz, insanın hangi niyetle olursa olsun bedenine karşı olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü bedenimiz Rabbimizin bize ahirette onu nasıl kullandığımızdan sorumlu tutacağı bir emanetidir. değerini bilmediğimiz diğer bir nimet zamandır. Rabbimiz bizleri hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belirli bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Ne var ki dünyanın çekiciliği unutkanlığımızla birleşerek bu kaçınılmaz sonu düşünmemize mani olur çoğu zaman. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmeden erteleme alışkanlığına bırakırız bütün işlerimizi. Kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize karşı olan sorumluluklarımızı. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini öğrenmeyi, yaşam rehberimiz olan Kur'an'ı okumayı, Resulullah'ı tanımayı bile erteleriz bazen. Bu halimizi bilen Allah Teala, dünya hayatının geçiciliğini bizlere tekrar tekrar hatırlatmış, dünyanın kendisinin de bir sonu olduğunu vurgulamış ve zamanın, asrın üzerine yemin ederek onun ne kadar değerli olduğunu anlatmıştır. İnsana sunulan yegane zaman dilimi olan ömrü iyi değerlendirmeyen kullar, cehenneme atıldıklarında dünya hayatına tekrar dönüp salih ameller işlemek isteyecek, ancak şu cevapla karşılanacaklardır. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. O halde mümin olarak bize düşen, bize lütfedilen zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boşa harcamamaktır. Mümini boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kişi olarak tanımlayan Rabbimizin, bir işi bitirince hemen bir başkasına koyul emri doğrultusunda her anımızı iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi ve kötü amellerimizin değil, diğer nimetlerle birlikte bize bahşedilen zamanı nasıl kullandığımızın da hesabını vermekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Ömrümüze yeni bir sayfa eklediğimiz bu günlerde geriye dönüp değerlendirme yapmalı, her şeyden önce sağlığımızı ve zamanımızı nasıl kullandığımızı gözden geçirmeli ve hatalarımız varsa bunların telafisini yapmak için hala zamanımız olduğuna sevinip şükretmeli ve bundan sonra sahip olduğumuz bu iki eşsiz nimeti daha özenli kullanmanın yollarını aramalıyız.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.

0: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünde sizlere, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Hicaz'da geçerli olan ekonomik ve dini yapı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Arabistan'ın ekonomik hayatı genellikle hayvancılık, tarım ve ticarete dayanmaktaydı. Hayvancılık özellikle Bedevilerin temel geçim kaynağıydı. Onlar besledikleri deve, koyun ve keçi gibi hayvanlardan çok yönlü istifade eder, etini yer, sütünü içer, yününden elbise ve çadır yapar, ihtiyacından fazlasını satarak ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bedevilerin servetleri sahip oldukları deve ve davar sürüleriyle ölçülürdü. Tarım ve ticaretle uğraşan, yerleşik hayat süren Araplar da Bedeviler kadar olmamakla birlikte kervanlar için gerekli olan deve, bunun yanında koyun ve az sayıda at ve sığır beslerdi. Deve, diyet ve mehir gibi hususlarda ölçü birimiydi. Arap adı da fiziki yapısının güzelliği, dayanıklılığı, zekası ve sahibine bağlılığıyla meşhur olup akınlarda ve savaşlarda özellikle aranırdı. Tarım, Arabistan'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer işgal ediyordu. Düzenli yağış alan Yemen toprakları çok verimliydi. Bundan dolayı Yemen'e yeşil toprak, El Arzul Hadra denirdi. Buğday üretimiyle meşhur olan Yemen'in dışında verimli ve ziraate elverişli topraklar Taif, Medine, Necid, Hayber gibi bölgelerde de bulunmaktaydı. Basra Körfezi bölgesindeki toprakların çoğu da tarıma elverişliydi. Yemamen bölgesi yarımadanın tahıl ambarıydı. Yerleşik hayat yaşayan kabileler içinde geçimlerini tarıma dayalı olarak sürdürenler tahıl, meyve, hurma ve sebze yetiştirirlerdi. Hicaz, hurma, Taif'te üzüm üretimiyle meşhurdu. Bazı şehirlerde tarımdan başka o zamanın standartlarına göre küçümsenemeyecek ölçüde atölye ve tesisler mevcuttu. Başlıca sanayi dalları arasında dokumacılık, demircilik, dericilik, kuyumculuk ve ıtriyatçılık yani parfüm üreticiliği sayılabilir. Arabistan'da tarım ve hayvancılıktan daha önemli bir gelir kaynağı ise ticaretti. Yemenliler çok eski tarihlerden beri ticaretle uğraşır, Hindistan ve Güney Afrika sahilleriyle Orta Doğu arasında ticari faaliyetlerde bulunur.

vardı. Tarıma elverişli olmayan Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesi de ticaretle uğraşıyordu. Bu bakımdan Mekke hem dini hem de ticari bir merkez konumundaydı. Arabistan'da seyahat eden kervanlar sürekli yağmalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, soylu ve itibarlı olarak kabul edilen Kureyş kervanlarına dokunulmazdı. Yol kesiciler şayet bilmeden Kureyş kervanlarına saldırırlarsa, onların harem bölgesi sakinleri olan Kureyş'ten olduklarını öğrenir öğrenmez serbest bırakır ve mallarını iade ederlerdi. O dönemde Arabistan'ın çeşitli yerlerinde 5 ila 30 gün arasında değişen farklı sürelerde faaliyetlerini sürdüren ticari yönü ağır basan panayırlar kurulurdu. Bu panayırlar Arapların ekonomik hayatında olduğu kadar sosyal hayatı bakımından da önemliydi. Kabileler arası problemler burada çözülür, en önemlisi de uluslararası mahiyette ve aynı zamanda edebi bir kongre olan UKAZ burada kurulur. Burada bir araya gelen toplumun seçkin kimseleri edebi sohbetler yapar, şairler en güzel şiirlerini burada okur ve o şiirlerin en çok beğenilenleri Kabe duvarına asılırdı. O dönem Arabistan'da bilinen semavi dinlerden en önemlisi ve en eskisi Yahudiliktir. Yahudilik Filistin'den Suriye-Hicaz arasındaki yerlere sığınmak zorunda kalan Yahudiler vasıtasıyla bu bölgede yayılmış, Yesrib'e kadar girmişti. Medine çevresiyle Yemen hariç tutulursa, Yahudiliğin Araplar arasında pek fazla ilgi görmediği müşahede edilmektedir. Yahudilerin vefasız, fitne çıkaran ve mal düşkünü olarak şöhret bulmaları Arapların hoşuna gitmiyordu. Yahudiliğin birçok hükmünün Bedevilerin hayat tarzına uygun olmamasının da bu dinin Araplar tarafından kabul görmemesine sebep olduğu söylenebilir. Semavi dinlerden Hristiyanlığa gelince, Hristiyanlık Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesinde özellikle Gassaniler ve Hireliler arasında yayılmıştı. Hristiyanlık Hicaz bölgesinde yani Mekke, Medine ve Taif'te fazlaca yaygın olmamakla birlikte bilinmekteydi. Bu merkezlerde kölelerden ve hatta eşraftan Hristiyanlığı kabul eden bazı kişilere rastlanmaktadır. Ancak Hristiyanlık Orta Arabistan'daki putperestler üzerinde önemli bir etkide bulunamamıştır. Bununla beraber Yesrib'de Ebu Amir adlı bir şahıs bu dini kabul etmiş ve Evs kabilesinden bir takım insanları da etrafına toplamıştı. İslam'ın doğduğu sırada Sasani İmparatorluğu'nun resmi dini olan Mecusilik de Araplar arasında pek itibar görmemiştir. Bu sebeple Arap Yarımadası'nda bulunan Mecusilerin büyük çoğunluğu Bahreyn, Yemen ve Umman'da oturan İranlılardan ibaretti. Kur'an-ı Kerim'de Araplar tarafından ehli kitap olarak bilinen Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte Sabiler de zikredilmiş, Allah'ın kıyamet günü bunlarla ilgili hükmünü vereceği belirtilmiştir. Sabiliğin menşei, Hazreti İsa öncesi dönemde resmi Yahudilik anlayışına karşı çıkan Nasuraizm akımına kadar uzanır. Sabiler, yüce varlık inancı, yaratıcı güç, gnostik dualizm gibi temel inanç esaslarına sahiptirler. Kutsal metinleri vardır. Kendilerine özgü dua, vaftiz, oruç, kurban kesme, kutsal günler, bayramlar ve kendine has işlevleri olan mabetleri vardır. Sarhoşluk veren alkollü maddelerin içilmesini haram, heykel ve suretlere tapınmayı büyük günah kabul ederler. Sabiler kutsal kitaplarında Hazreti Yahya'ya büyük önem verir, onu ışık peygamberi ve gerçek peygamber olarak tavsif ederler. Ahir zaman ve ahiret inancına sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen sahabiler bunlar olmalıdır. Bu ilk dönem İslam bilginlerinin sahabileri tavsif etmesine uygun düşmektedir. Bu bilginler sahabilerle ilişkili olarak yıldız gezegen kültünden ya da putperestlikten bahsetmemektedirler. Değerli dinleyicilerimiz, cahiliye dönemi Araplarında güneşe tapanlar da vardı. Meşhur putlardan Lat, Menat ve Uzza güneşi temsil eden tanrılar olarak kabul edilirdi. Güneşin kutsal kabul edilmesi ve tanrı olarak algılanması dolayısıyla İslam'dan önce Abdülşems yani güneşin kulu adı yaygın olarak kullanılmaktaydı. Mekkeli müşriklerin ay, güneş ve zührenin dışında daha başka yıldızları da kutsal kabul ettiği görülmektedir. Güneşe tapanlar, güneşi temsil eden putun bulunduğu tapınakta güneşin doğuşu, zevali ve batışı sırasında günde 3 vakit dua ederlerdi. Bu 3 vakit güneşe tapanlara muhalefet için İslam'da bu vakitler kerahat vakti olarak kabul edilmiştir. Bu vesileyle şunu özellikle ifade etmeliyiz. Hiç şüphe yok ki Kuzey Arapları yani Hazreti İsmail ve nesli başlangıçta tevhid inancına sahiptiler. Kabe tevhid inancının simgesiydi. Putperestlik onlar arasına dışarıdan sokulmuş ve daha sonra Allah'a şirk koşmayı adet haline getirmiş ve zamanla putlara, heykellere ve dikili taşlara tapmaya başlamışlardır. Putperestliğin doğal sonucu olarak put evleri şeklinde çok sayıda tapınak yapılmıştır. Ayrıca her aile bir put edinip evine koyarak ona tapar, ev halkından biri bir yolculuğa çıkacağı zaman elini ve yüzünü bu puta sürerdi. Bu, onun yola çıkmadan önce en son yaptığı iş olurdu. Yolculuktan döndüğü zaman da yine o puta elini yüzünü sürer, bu da o kişinin yolculuktan döndükten sonra ailesini görmeden yaptığı ilk iş olurdu. Dolayısıyla her ev bir tapınak gibiydi. Bunun dışında kabilelerin ortak olarak kullandıkları tapınaklar da vardı. Taif şehrinde oturan Sakif kabilesinin Lat adlı putu vardı. Sakifliler Lat için bir de tapınak yapmışlardı. Bu tapınağı Kabe'ye rakip görürlerdi. Uzza adlı puta Kureyş ve Kinane kabileleri tapardı. Bu put Mekke dışında Batn-ı Nahle denilen yerde bulunuyordu. Medine'deki Efs ve Hazreç'le çevresindeki bazı müşrik kabilelerin putu olan Menat, Kızıldeniz kenarında El Müşellel'de Kudeyt adlı yerdeydi. Kur'an-ı Kerim'de bu putların adları, gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan Menat'ı şeklinde zikredilmekte, onların Allah katında bir değerinin olmadığı bildirilmektedir. O dönemde Kabe'de 360 put bulunuyordu. Bunların en büyüğü ve en önemlisi Kabe'nin içinde bulunan Hübel'di. Bu aslen Kuzey Arabistan tanrılarından olduğu halde daha sonra Mekke'ye getirilmişti. Hübel'in Mekke'ye Huzalı Am bin Luhay veya Huzeyme bin Müdrike tarafından getirildiği söylenmektedir. Hübel'in kırmızı akikten insan suretinde yapılmış olduğu sağ elinin kırılması üzerine Kureyş'in ona altından bir el taktırıp taptığı rivayet edilir. Kureyş mensupları hac için Kabe'yi ziyarete gelen kabilelerden istifade etmek ve ilgilerini çekmek amacıyla başka kabilelerin putlarını da Kabe'nin çevresine dikiyorlardı. Ayrıca Safa'da bulunan İsaf ve Merve'de bulunan Nail'e Kabe çevresinde yer alan diğer putlardı. Aslında o dönemde Araplar diğer tapındıkları putlarının yanında gökleri ve yeri yarattığına inandıkları Allah'a inanıyor, ona putlara tanıdıklarından daha üstün sıfatlar veriyor, onun adına yemin ediyorlardı.
Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret eden pek çok

Çok ayeti kerime vardır. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan Allah'tır derler. Mealinde Zümer 38. ayeti bunun delilidir. Onlar Allah inancına sahip olmakla birlikte putların kendileri için Allah'a birer şefaatçi olduğu düşünür ve onlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için edindikleri putlara tapar, ahirete ise inanmazlardı. Cahiliye döneminde Allah'ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş'in yanlış adet ve inançlarına karşı çıkan bazı kimseler de bulunuyordu. Bunlara Hanif denilmektedir. Tevhid inancına sahip olan Hanifler, Hazreti İbrahim'in dinini yaşatmaya çalışır, Yahudilik ve Hristiyanlıktan uzak kalır, putperestlikle mücadele ederlerdi. Bunlar okur yazar kişilerdi. Bir kısmı İbranice ve Süryanice gibi dilleri bilirdi. Hanifler topluca bir birlik oluşturamadıkları gibi müşterek bir ibadetleri de yoktu. Bireysel olarak dini hayat yaşayan zahit kimselerdi. Kaynaklarda Hanif olarak adlandırılan birkaç kişinin isminden bahsedilmektedir. Varaka bin Nevfel, Ubeydullah bin Cahş, Osman bin Hüveyriz ve Zeyd bin Amr bu dönemin önde gelen Haniflerindendir. Bunlar bir defasında bir araya gelerek putperestliğin batıl olduğunu, dedeleri İbrahim'in dininin tevhid esasına dayandığı kanaatinde birleşmiş ve bu dinin esaslarını tespit etmek üzere çeşitli ülkelere dağıtmışlardı. Varaka bin Nevfel, Şam'a, Osman bin Hüveyriz ise Bizans imparatorunun yanına giderek Hristiyanlığı benimsemiş, Zeyd bin Amr ise ne Hristiyanlığı ve ne de Yahudiliği benimsemiştir. O putlara tapmaz, putlar adına kesilen kurban etinden yemezdi. Kız çocukların toprağa gömülmesine karşı çıkar, şiirlerinde Allah'ın birliği konusunu işlerdi. Arabistan'da bu dört kişiden başka Allah'ın bir olduğuna ve ahirete inanan başka hanifler de vardı. Güçlü bir hatip olan Kus bin Saide ve Taifli şair Ümeyye bin Ebu Salt bunlar arasında yer almaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzu cahiliye döneminde dahi putlara tapmayan, putlar adına kesilen kurban etinden yemeyen, kız çocukların toprağa gömülmesine karşı çıkan ve şiirlerinde hep Allah'ın birliği konusunu işlediğini ifade ettiğimiz Zeyd bin Amr'ın hidayet arayışını anlatarak bitirmek istiyorum. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi son ilahi din olan dinimiz İslam gelmeden, Peygamberimiz Hazreti Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de putlara tapmayan, Allah'ın birliğine inanan, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan ve kendilerine Hanif denilen az sayıda insan vardı. Zeyd bin Amr da bunlardan biriydi. Onun tek ilah inancına ulaşması zorlu bir çabanın sonucunda gerçekleşmişti. Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla çıktığı yolda karşılaştığı Yahudi bilgine, "Belki sizin dininize girerim." diyerek dinlerini sorunca Yahudi alim, "Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin." demişti Zeyd'e. O da, "Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Yapabilsem Allah'ın gazabını asla yüklenmem." diye karşılık vermiş ve Yahudi alimden kendisine başka bir din göstermesini istemişti. O da, "Benim bildiğim bir Hanif dini var. O İbrahim dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi." cevabını vermişti. Zeyd onun yanından ayrılarak arayışına devam ederken Hristiyan bir bilginle karşılaşmış ve ondan da aynı cevapları almıştı. Bütün bu olanlardan sonra Zeyd ellerini açarak, "Allah'ım, ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim." diye dua etmişti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed
kendisine henüz peygamberlik görevi verilmeden önce konumuzun kahramanı Zeyd bin Amr'la Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bu birliktelik esnasında Kureyşliler tarafından kendilerine etle yapılmış bir yemek ikram edilince Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçınınca Zeyd de yememiş ve "Ben sizin putlarınız adına kestiğiniz hayvanların etini yemem. Ben sadece Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." demişti. Zeyd, Hicaz diyarına vahiy inmeden 5 sene önce putperestliği terk etmiş, ancak İslam gelmeden önce de vefat etmişti. Bu kişi, cennetle müjdelenen sahabi Zaid bin Zeyd'in babasıydı. Hazreti Peygamber onun hakkında, "O ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir." buyurmuştu. Ne mutlu Zeyd'e, ne mutlu hak yolun yolcularına. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

0: İslam Tarihi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: "Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah azze ve celle halimun hayyun sittir. Yuhibbul haya ve sittir.
2: Allah halimdir. Haya sahibidir. Kusurları örter. Hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak, özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
4: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür" deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.

0: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.
3: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
4: Evet, söyledi.
3: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
5: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
6: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
7: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
5: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
8: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
7: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
5: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
7: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
8: Yettin artık.
7: Bırak beni. Bırak beni.
4: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
7: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana ağlayacak kadar yaklaşamazsın.
4: Haklısın.
7: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
7: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
4: kimse seni göremez ve avlayamaz.
7: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

varlık imtihanında faziletli bir yiğit. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Medine'ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu. Tarih boyu insanların uğruna savaş çıkaracak kadar düşkün oldukları bütün dünya nimetlerinden yoksundu. Ama cahiliye karanlığından sıyrılıp imanın tadına varmış bu gencin yaşamında bunların pek de önemi yoktu. Rahat bir hayatı terk edeli yıllar olmuştu. Hazreti Ebubekir aracılığıyla İslam'a açılan yüreği, Resulullah'ın getirdiği ilahi mesajlarla can bulmuştu. Müslüman adıyla anılan ilk 8 kişinin arasına dahil olduğu o günden beri hayatın zorluklarıyla karşılaşmıştı hep. Müşriklerin eziyetleri ve tahammül sınırlarını zorlayan binbir türlü sıkıntıyla geçen senelerin ardından öz vatanı dahil sahip olduğu her şeyi geride bırakıp hicret etmek. Çöl ikliminden çıkıp deniz aşırı bilinmedik bir coğrafyada, yabancı bir kültürde yetişmiş tanımadık yüzlerle bir arada yaşamak zorunda kalmak. Habeşistan denilen bu ülkede görünür sıkıntılardan azade fakat Allah Resulü'nden çok uzaklarda olmanın verdiği ıstırapla belirsizlik içerisinde bekleye durmak. Bütün bu yaşananlardan sonra rahmet elçisiyle Medine'de yepyeni bir hayata başlamaktan daha büyük bir nimet olabilir miydi onun için? Medine'de Resulullah'ın kendisine kardeş eylediği Sa'd bin Rebi, akılları baştan alan bir teklifle karşısına geldiğinde hiç düşünmeden reddetmesi bu yüzdendi. Şehrin en varlıklı şahsiyetlerinden biriydi Sa'd. Bu muhacir kardeşine evinin kapılarını ardına kadar açmış, bütün

varlığını yarı yarıya kendisiyle bölüşmek istediğini bildirmişti. O ise Ensar kardeşine bu güzel tekliften dolayı teşekkür edip hayır duada bulunmakla yetinmiş, "Siz bana çarşının yolunu gösterin." diye vermişti. O gün bir miktar yağ ve keş kazanarak çarşıdan dönen Abdurrahman bin Avf, bugün hatırı sayılır zengin bir tüccar olarak çarşıdan dönüyordu. Yanında samimi dostu Nevfel bin İyas el-Huzeli vardı. Birlikte eve gelip bir müddet dinlendikten sonra kendilerine getirilen sofraya kuruldular. Yemekte et ve ekmeği görünce dayanamadı, birden ağlamaya başladı. Onun bu halini şaşkınlıkla izleyen Nevfel'in "Nedir seni böyle ağlatan?" sorusu üzerine Abdurrahman'ın dilinden şu cümleler dökülüverdi: "Allah Resulü bu dünyadan gelip geçti de ne kendisi ne de ailesi efradı doyuncaya kadar arpa ekmeği yemedi. Resulullah'la beraber zorluklarla imtihan edildik ve sabrettik. Hazreti Peygamber zamanından sonra ise bollukla imtihan edildik. Fakat sabredemedik." diyor Abdurrahman bin Avf. Medine'ye geldikten sonra kısa sürede ticaretini geliştirmiş, büyük bir servetin sahibi olmuştu. Kendisine bahşedilen nimetlerin hesabını verememekten endişe ediyor, kendisinin ve mümin kardeşlerinin sıkıntı dolu günlerini hiç unutamıyordu. Oruçlu olduğu bir gün nihayetinde iftar edeceği zaman aklına Uhud'da yaşananlar gelmişti. "Benden daha hayırlı olan Mus'ab bin Ümeyr öldürüldü. Bir parça kıyafetiyle kefenlendi. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyor, ayakları örtülse başı görünüyordu. Hamza da şehit edildi ki o da benden hayırlıydı. Sonra bize dünya nimetleri verildikçe verildi. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum." Bu sözlerle gözyaşlarına boğulan Abdurrahman yemeğini bırakmak zorunda kaldı. Halbuki dünya malına tamah etmemişti hiçbir zaman. Rahman'ın bahşettiği nimetleri yine onun yolunda seferber eylemiş, hayır hasenat işlerinde her zaman öncülüğü üstlenmişti. Bir günde 30 köleyi azat edip 500 deve yükü tutan kervanını bir defada bağışlayacak kadar cömertti. Orduların teçhizinden Hazreti Peygamber'in hanımlarına yardıma kadar her sahada servetini infaktan çekinmemişti. Vefat etmeden önce ise malının önemli bir bölümünün Bedir gazilerine verilmesini vasiyet etti. Abdü Amr, Amr'ın kulu manasındaki ismini değiştirip Abdurrahman ismini verdiğinde ömrü boyunca unutamayacağı bir öğüt vermişti sanki ona Allah Resulü. "Hiçbir şeyin değil, yalnızca Rahman'ın kulu olmak." İşte bu öğütle zorlukları göğüslemiş, refaha erdiğinde, hatta ileriki dönemlerde önemli vazifeler üstlendiğinde dahi bu öğüdü tutma gayretini devam ettirmişti. Ne malın mülkün ne de şöhretin kölesi oldu. Rahman'ın kuluydu Abdurrahman. Sadece malını değil, canını da ortaya koymuştu onun için. Uhud'da peygamberine siper ettiği vücudu 20'den fazla yara almış, hatta bu yaralardan dolayı ayağında aksaklık oluşmuştu. Buna rağmen Resulullah'la birlikte tüm savaşlara katıldı. Ona imamlık yapma şerefine erişmiş bu faziletli sahabi, cennetle müjdelenen sahabiler arasında yer alsa da, ömür boyu rehavete kapılmadan ahiret kaygısıyla yaşadı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

mağrur anlatıyor. Ebu Zer ile Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi?

0: Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
0: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
2: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Gülce az sonra.
5: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümlerde Mekke'nin o karanlık günlerinde dünyaya gelen bir bebeğin hikayesinden bahsetmiştik. Babasını hiç göremeden doğan, daha sonra annesini ve dedesini de kaybeden o küçük çocuk büyüdü. Peki nasıl bir genç oldu dersin? Şimdi seni Efendimizin gençlik yıllarına götüreceğim. Mekke'de yaşayan Kureyşlilerin önemli uğraşlarından biri ticaretti. Peygamberimiz de gençlik yıllarında ticaret hayatının içine girdi. Üstelik ticareti öğrenmeye daha küçük yaşlarda amcası Ebu Talib'e yardım ederek başlamıştı. Ebu Talib kumaş ve tahıl ticareti yapıyordu. Peygamberimiz de ona yardım ediyor, böylece ticaretin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Sonra amcası yaşlanınca ticarete kendisi devam etti. Artık farklı yerlere ticaret için yolculuklar yapıyordu. Yemen taraflarına, Doğu Arabistan'a ve başka bölgelere gidiyordu. Bu yolculuklar onun için yalnızca alışveriş yapmak demek değildi. Her yolculukta yeni insanlarla karşılaşıyor, onların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını ve nelere inandıklarını görüyordu. Aynı zamanda insanların içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartları da gözlemliyordu. Yani sevgili arkadaşım, onun için her yolculuk yeni bir şey öğrenmek demekti. Peygamberimizi tanıyan ve yeni tanışan insanların dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Onun dürüstlüğü, merhameti, hakseverliği, temiz ve iffetli yaşayışı ve elbette ticaretteki doğruluğu. Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumdaki kötülüklere karışmadan tertemiz bir hayat sürdü. Onu tanıyan insanlar onun güvenilir bir insan olduğunu biliyorlardı. Hem de yalnızca akrabaları veya kabilesi değil, tüccarlar, köleler, zenginler, yoksullar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Farklı farklı insanlardan oluşan Mekke halkı onun güvenilirliğine inanıyordu. Bu yüzden ona çok özel bir isim verdiler. El-Emin, yani güvenilir insan. Hatta onu tanıyanlar Muhammedül Emin diyerek de çağırıyorlardı. Şimdi sana bunu daha iyi anlatacak küçük bir olaydan söz edeyim. Peygamberimizle zaman zaman birlikte ticaret yapan Kays bin Saib, onun çok iyi bir iş ortağı olduğunu şöyle anlatmıştı. Ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse, dönüşümde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken, o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. İşte sevgili arkadaşım, bir insanın güvenilir olduğunu söylemek başka, bunu davranışlarıyla göstermek bambaşka. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce de insanların güvenini böyle kazanmıştı. Belki de şimdi aklına şu soru gelmiştir. Bir insan çevresindeki herkesin güvenini nasıl kazanabilir? Bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Çünkü peygamberimizin hayatında gençlik yıllarında yaşanan çok önemli başka olaylar da var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
2: Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl boyunca iman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse, mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa, günah işlemiş olur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök," dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum," dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır," buyurdu. Sahabi

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu bahislerini okuyoruz. Ve gayri zalike min umurihim ulleti nezele fihel Kur'an fe ecabehum ve arrafahum bima uhiye ileyhi min zalik ennehu enkere zalike ev kezzebehu bel ekseruhum sarraha bi sıhhati nübüvvetihi ve sıdkı makaletihi ve aterafa bi inadihi ve hasedihi iyyahu ke ehli Necran ve ibn Suriye ve ibn-i Ahtab ve gayri. Yahudiler ve Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıkladığı daha başka meseleler de sormuşlardır. Şu nedir, bu nedir diye sormuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onların bu sorularına vahiy ile, Cebrail aleyhisselamın getirdiği cevap ile cevap vermiştir. Yahudilerin sordukları her soruyu kendilerine açıklamış. Onlar ise bu bilgileri ne inkar etmişler ne de yalanlamışlardır. Ya doğru söylüyorsun desene. Doğru söylüyorsun, evet. Bizim kitabımızda da böyle demiyorlar. Yalanlamıyorlardı. Yalanlasalar

kendi kendilerini yalanlamış olacak. Madem soruyorsun ve doğru cevabı da alıyorsun, insaf ehli olan ne yapar? Haklısın, doğru söyledin der. Onu da demiyorlar. Çünkü kayızlarından patlıyorlar. Onların çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, doğru söylediğini kendi aralarında itiraf etmişler. Mesela Necran Hristiyanları böyledir. Birazdan göreceğiz. Bir gözü kör olan Yahudi alimi Abdullah İbni Suriya böyledir. Ahtab'ın iki oğlu böyledir. Bunlar Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Safiye annemizin kardeşleridir. Babaları Yahudi alimiydi. Adları da Huyey İbni Ahtab ve Ebu Yasir İbni Ahtab. Evet. Bu ikisi de alim. Babaları da Yahudi alimi. Bu ikisi de Huyey de Ebu Yasir de alim. Huyey bin Ahtab daha alim. Diyor ki Huyey bin Ahtab kardeşi Ebu Yasir'e, hadi gidelim de şu adama bir takım sorular sora. Geliyorlar Peygamber Efendimiz'e, sorular soruyorlar. Peygamber Efendimiz de cevap veriyor. Eve dönüyorlar. O küçük kardeş Ebu Yasir abisine soruyor. Abi, bu o peygamber mi? Yani Tevrat'ın haber verdiği peygamber mi? Evet, o peygamber. Ne yapacağız şimdi? Madem o peygamberse ne yapacağız şimdi? Yalanlamaya devam edeceğiz. Çünkü bizden gelmedi. Biz o peygamberin bizden çıkacağını zannediyordu. Kendimiz zannediyordunuz öyle. Allah Teala Tevrat'ta öyle bir şey söylemiş mi? Yok. Sizden çıkacak demiş mi? Onlara göre dünyada var olan insan Yahudidir. Diğer insanlar hayvandan farksızdır. Onlar öyle inanıyor, öyle kabul ediyorlar ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylediği halde adam ne diyor? Onun verdiği bilgilerin doğru olduğunu söylemeyeceğiz, inkar edeceğiz. Peki halimiz ne olacak? Ona düşman olacağız. Böyle diyor. Ve öyle de oluyor. Bunların düşmanlığı böyle berbat bir şey. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun onların şerrinden. Ve men bahet fi zalike ba'dal mübahete ve ta'a enne fîmâ indahum min zalike limâ hakâhu muhalefe du'iye ilâ ikâmeti hüccetihi ve keşfi davetihi fekîle lehu قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Yahudiler, Peygamber aleyhisselama gelen ve gerçekleri haber veren Kur'an-ı Kerim ayetlerini hiç kabul etmemişler. Bekledikler cevap geliyor. Doğru, doğru söylüyor. Ama demiyorlar ki, evet doğru. Doğru söylüyorsun. Yani gerçeği haber veriyorsun. Bu ayet doğru bir ayet demiyorlar ya. Yani Allah Teala'dan gelmiştir. Haklısın demiyor. Bizim kitabımızda bunun aksi var dediler. Halbuki bekledikleri cevap geliyor. Ama diyorlar ki bizim kitabımızda aksi var. Böyle de demişler. Allah'ın Resulünü yalan söylemekle suçladılar. Sen yalan söylüyorsun diyor. Demek ki bazı insaf sahipleri susuyor hiç değilse, daha çok öfkeli, gayızlı, kinliler yalan söylüyorsun diyorlar. Bunun üzerine onlar Allah Teala tarafından iddialarını ispat etmek için delil getirmeye şöyle davet edildiler. Ali İmran suresinin 93 ve 94. ayeti kerimesi onlara şöyle meydan okuyor. De ki ey Resulüm, o kafirlere, o Yahudilere de ki, eğer siz iddianızda doğru iseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Tevrat'ı okuyun. Beni yalanlıyorsunuz, yalan söylüyorsun diyorsunuz. Peki bana sorduğunuz bu konuda acaba Tevrat'ta ne bilgi var? Getirin de okuyun de onlara diyor Allah Teala. Efendimiz'e böyle söylüyor. Bütün bunlardan sonra kim Allah adına yalan uydurursa işte onlar

zalimlerin ta kendileridir buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Fekarra ve rebbeha ve dea ila ihtari mümkinin gayri mümteni femin mu'terifin bima cehadehu ve mütevâkehin yulqi ala fadihatihi min kitabihi yedehu. Peygamberi Alişan Efendimiz o kafirleri bu tutumları sebebiyle, bu tutumlarından dolayı azarladı. Yanlış yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Benim söylediğim şey kitabınızda var ama doğrusunu söylemiyorsunuz, var demiyorsunuz diye azarladı, ayıpladı. Onların ellerindeki kitaplarını getirip okumalarını söyledi. Getirin Tevrat'ı ve okuyalım, okuyun yani. O Yahudilerin bir kısmı Tevrat'ta yoktur dedikleri bilgilerin bulunduğunu bir kısmı itiraf etti. Yahudilerin bir kısmı evet. Efendimiz bastırınca benim söylediğim şeyler sizin kitabınızda, Tevrat'ınızda var deyince bir kısmı evet var dediler. Onların içinde utanması bulunmayan bazıları da, müellifimiz böyle söylüyor, Tevrat'taki kendi yalanlarını, rezaletlerini ortaya çıkan yeri bak Tevrat'ta yok diye ellerini kapattılar, öyle cevap verdiler. Efendimiz'e sordukları, Allah Teala'nın cevap olarak ayet gönderdiği şeyler Tevrat'ta da var. Efendimiz getirin şu Tevrat'ı okuyun dediğinde getiriyorlar bir kısmı, oraya ellerini kapatıyorlar ve yok bak diyorlar, Tevrat'ta yok. Allah Allah. Velem yu'ser enne vahiden minhum azhara hilafe kavlihi min kutubihi ve la ebda sahihan ve la sakimen min suhufihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile mücadele eden bu kafirlerden hiçbiri Allah'ın elçisinin söylediğinin aksine dair sağlam veya tahrif edilmiş bir bilgiyi kitaplarından gösteremediler. Yani senin söylediğin şeyin aksi bizim kitabımızda vardır diyemediler. Sen böyle diyorsun ama bak bizim kitabımızda bunun aksi var diyemediler. Kâle Allahu Teala. Allah Teala Maide suresinin 15 ve 16. ayeti kerimelerinde onlara şöyle buyurdu. Estağfirullah. Ya ehlel kitab, kad ca'ekum rasuluna yubeyyinu lekum kesiran mimma kuntum tuhfune minel kitab ve ya'fu an kesir. Ey ehli kitap, ey Yahudiler, Hristiyanlar. Ehli kitap demek Yahudiler ve Hristiyanlar demek. Tevrat ve İncil'de olup da sizin gizlediğiniz pek çok şeyi size açıklayan, birçoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi. Sizin kitabınızda bulunan bilgilerin bir kısmını size bu kitabınızda var diye söyleyen, bir kısmını da siz hayır yok dedikçe bir şey söylemeyen, zarafeti, efendiliği, kibarlığı sebebiyle onlarla cedelleşmediği için söylemeyen peygamberim geldi diyor Allah Teala. Efendimiz öylesine zarif bir insan, öylesine efendi bir insan. Hayır yalan söylüyorsunuz demiyor her defasında. Sineye çekiyor. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ. Ayeti kerimenin devamı böyle. Şüphesiz size Allah'tan bir nur ve gerçeği açıkça gösteren bir kitap gelmiştir. Ve devam buyuruyor Allah Teala, يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَلِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ. Allah o kitapla, yani Kur'an-ı Kerim ile rızasını arayanları ebedi kurtuluşa giden yollara götürür. Allah bu Kur'an-ı Kerim ile rızasını arayan müminleri ebedi kurtuluşa giden yollara götürür. Onlara doğru yolu gösterir. Allah onları kendi izniyle karanlıklardan
aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Dosdoğru yol, sırat-ı müstakim dediğimiz yoldur. Rabbim bizleri o yoldan ayırmasın. Bu fasıl da bitti güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara iltifat buyurmaz. Onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası

0: Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Haya sadece hayır getirir" buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde "Haya bütünüyle hayırdır" buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara oturur.

0: Ruhlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar" buyurdu. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı." Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

0: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam Peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid.

0: İşittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

0: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir

0: Önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Mâ min musibetin tusibul muslime illa kaffarallahu biha an hatta şevketi yuşâkuha."
1: Batan bir diken kadar bile olsa Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir," deyince Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir." Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, "O, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır," diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın

0: en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
1: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
2: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
1: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
2: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
1: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
2: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
3: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
2: Öyle söyleme. Allah büyük.
3: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
2: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
1: Resulullah'ın haberi var mı?
3: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
4: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
0: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
3: Anne!
0: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler.
5: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
6: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmayalım.
7: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
8: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talib'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edebileyim dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler. Asılsız şey.

0: şeyler anlatır herkese.
1: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Mutbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
0: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
1: Merak etme sen.
0: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
1: Mesela?
0: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
1: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
0: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
1: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
0: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
1: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
0: Şöyle. Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
2: Aşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bugünleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de, eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç, ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki, ben gideyim o zaman.
2: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
6: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
6: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
6: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan...

0: An en çok ikinizi etkiledi.
1: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
0: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
1: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
0: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
1: Sağ ol, iyi geldin. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
0: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
1: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
1: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
0: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
1: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
0: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
2: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
3: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
2: Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
3: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
2: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.

0: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya "Amcanın oğlu nerede?" diye sormuştum. Fatıma, "Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanında uyumadı," diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, "O nerede bir bak," diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, "Ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor," demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan, "Kalk ey toprağın babası Ebu Turab," diyerek tesellide bulunmuştu. Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim," deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır," diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız,

0: Kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim." dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın." buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz." dediler.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder. Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden, kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca evden çıkmış camiye doğru gidiyordu. Sokakta yürürken bazı gürültüler duydu. Ardından bağırmalar ve koşuşturmalar geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir grup gencin birisini kovaladığını fark etti. 7-8 kişilik bu grup ellerinde sopalarla bir genci yakalamaya çalışıyordu. Sonunda bir çıkmaz sokağa giren genç çaresiz kalarak sırtını duvara verdi ve beklemeye başladı. Diğerleri de ona yetişti ve etrafını sardılar. Öfkeliydi gençler. Köşeye sıkışan kişi de nefes nefese kalmış, gözlerinden yaşadığı korku hissediliyordu. Ancak Nasreddin Hoca'nın kendisine doğru geldiğini görünce biraz rahatladı. "Hayırdır gençler, ne oluyor?" Nasreddin Hoca biraz hiddetle sormuştu. Elinde sopa olan gençlerden biri öfkeyle ama saygılı olmaya çalışarak cevap verdi. "Bu adama haddini bildireceğiz hocam." Size ne yaptı bu adam? Bize ihanet etti. Nasreddin Hoca şaşırdı. Size nasıl ihanet etmiş olabilir? İhanet etti işte. Konuşan öfkeli genç açıklama yapmaya yanaşmadı. Cevap köşeye sıkışan gençten geldi. Hocam, ben daha önce bu arkadaşlarla birlikte gezer dolaşırdım. Ama bazı sebeplerden dolayı bunları terk ettim. Şimdi beni zorluyorlar. Ne yapmaya zorluyorlar? Okuldan kaçmaya, kötü işler yapmaya zorluyorlar. Nasreddin Hoca sopalı gençlere dönerek sordu. Doğru mu bu arkadaşınızın dedikleri? O bizim arkadaşımız değil artık. Bizden ayrıldığı gibi bizi ailemize şikayet etmiş. Onun cezasını vereceğiz biz. Nasreddin Hoca sakalını sıvazladı ve gençleri yanına çağırdı. İstemeye istemeye geldiler hocanın yanına. Hoca onlara nazikçe konuştu. Evlatlarım, birbirinize niçin şiddet uyguluyorsunuz? Bu olmaz ki. Sizler tam öğrenim çağındasınız. Mektep ve medreselerde ilim ve ahlak dersleri almalısınız. Yanlış hareketler yapmamalısınız. Okuldan kaçmamalısınız. İyi ve temiz insanlar olmalısınız. Bu kadar insan toplanmış bir kişiye saldırıyorsunuz. Bu doğru mu? Geleneklerimizde, dinimizde var mı böyle bir şey? Ben size yakıştıramadım. Bu arkadaşınız size göre belki hatalı. Belki de siz hatalısınız ve yanlış işlerinizde sizinle birlikte olmak istemiyor. Onun için baskı yapmayın ve lütfen ona ilişmeyin. Emir veren Nasreddin Hoca olunca gençler istemeyerek de olsa söz dinlediler. Sert bakışlarla köşeye sıkıştırdıkları gence baktılar. Nasreddin Hoca onlardan söz aldı. Bir daha bu arkadaşınıza karışmayacağınıza söz veriyor musunuz? Hadi bakalım. Zayıf bir cevap geldi. Söz hocam, sizin hatırınız için söz. Hem benim hatırım hem de asıl dinimizin hatırı için. Sonra bu kadar genç bir araya gelip bir kişiyi sıkıştırmak da delikanlılığa sığmaz değil mi? Neyse, bana söz verdiğiniz için size yine de teşekkür ediyorum. Gençler birer birer ayrılırken Nasreddin Hoca köşeye sıkışan delikanlıya seslendi. Hadi sen de beni izle bakalım. Nasreddin Hoca camiye girdiğinde öğrenciler sessizce bekliyorlardı. Yanında getirdiği delikanlıyı onlara tanıttı, sonra derse başladı. Evet çocuklar, bugün sizlere Peygamber Efendimizin ve Müslümanların hayatında önemli birkaç olayı anlatacağım inşallah. Evet, peygamberliğin 7. yılıydı. Daha önce de söylediğim gibi Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer Müslüman olmuş, Müslümanlar buna çok sevinmişti. Peygamber Efendimiz müşriklerin tuhaf ve yanlış tekliflerini kabul etmemişti. Bu arada bazı akrabaları da peygamberimize destek sözü vermişti. İşte tüm bunların yaşandığı bir zamanda Mekkeliler çok tehlikeli ve zalimce bazı kararlar almak için toplandılar. Müşriklerin ileri gelenleri toplanmıştı. Ebu Talip yeğeni Muhammed'i kendilerine teslim edinceye

0: kadar şu kararları uygulamak üzere anlaştılar. Müslümanlara destek olan Haşimoğullarıyla her türlü ilişkiye son verilecekti. Müslümanlardan kız alınıp verilmeyecekti. Onlarla alışveriş yapılmayacaktı. Kimse Müslüman olan akrabalarına yardım etmeyecekti. Hiç kimse onlarla oturup konuşmayacak, görüşmeyecekti. Müşrikler tüm Mekkelilerin uymasını sağlamak için bu kararları yazıp Kabe duvarına astılar. Bu kötü ve zalimce karar Müslümanlara bildirildi. Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde toplanmışlardı. Ve 3 yıl boyunca çocuklar, bu mahalle onlar için bir hapishane oldu. Müslümanların mahalleden dışarı çıkmaları yasaktı. Alışveriş yapmaları, ziyaretlerde bulunmaları da yasaktı. Mekke yönetiminin görevlendirdiği gençler bu yasakları acımasızca uyguluyorlardı. Sadece hac zamanı ve savaşların günah sayıldığı haram aylarda karışmıyorlardı. Müslümanlar ihtiyaçlarını o zamanlarda görmeye çalışıyorlardı. Müşrikler böyle yaparak Müslümanları dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Onları ekonomik olarak zayıflatmak istiyorlardı. Müslüman olacaklara gözdağı veriyorlardı. Huzurlarını kaçırmayı, yalvarıp yakarmalarını, diz çökmelerini arzu ediyorlardı. Sevgili arkadaşlar, Mekke'deki Müslümanlara çok acı ve sıkıntı yaşatılıyordu. Müşriklerin acımasız uygulamaları üzerine Müslümanlar yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmeye başladılar. Çünkü dükkanlardan alışveriş yapmalarına izin verilmiyordu. Evlerde çocukların ağlamaları mahalleyi hüzne boğuyor, yürekleri yakıyordu. Annelerin gözyaşları dinmiyordu. Gözyaşları kendi sıkıntıları, açlıkları için değil, çocuklarının inleme ve sızlamaları içindi. Çünkü yavruları gözlerinin önünde adeta eriyordu. Büyükler de çoğu zaman aç yatıp aç kalkıyorlardı. Müslümanlardan birisi günlerce yemek yememişti. Açlıktan kıvranıyordu. Evde bir şey yoktu, dışarı çıktı. Bir yerlerden bir şey bulabilir miyim diye dolaştı ama yoktu. Kimseden bir yiyecek bulamadı. Yürürken ayağı bir şeye takıldı. Alıp baktığında kurumuş bir deri parçası olduğunu gördü. Onu alıp evine götürdü, suda biraz ıslattı. Sonra emmeye ve o deriyi kemirmeye başladı. Açlığını böylece gidermeye çalıştı. Evet, sadece bu kişi değil, tüm mahalle böylesi yokluklar içindeydi. Nasrettin Hoca hüzünlenmişti. Kelimeler boğazında düğümleniyor, konuşmakta zorluk çekiyordu. Çocuklara dönerek hatırlatmalarda bulundu. Fakat bizler çocuklar evde yemek beğenmiyoruz, değil mi? Annemiz tek çeşit yemek yaptığında bunu az buluyoruz. Halbuki hem Allah'a verdiği tüm nimetler için şükretmeliyiz, teşekkür etmeliyiz, hem de anne babamıza teşekkür etmeliyiz. Allah'ın nimetlerini asla beğenmemezlik etmemeliyiz. Sude Nasrettin Hoca'dan söz istedi ve bir soru sordu. Hocam peki Müslümanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Müslümanlar az önce de dediğim gibi hac mevsiminde veya haram aylarda mahalleden dışarı çıkabiliyorlardı. O zaman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Ancak bu kez de Mekkeliler devreye giriyor, eşyaların fiyatını kat kat artırıyorlardı. Müslümanlar da ya alamıyor ya da çok yüksek fiyata almak zorunda kalıyorlardı. Bu baskı döneminde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Hatice gibi maddi durumu iyi olanlar fakirlere yardım ediyorlardı. Öyle ki bu 3 sene sonunda onlar mallarının hemen hemen tamamını bu amaçla harcamışlardı. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşteri kızıştırmayın, alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu an hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Diyanete soralım az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith wa in arba' fa khamis aw sadis.
1: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram, cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve bu misafirlik süresinde dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından çok kıymetli hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısı üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Ya ben sorumu yazılı şekilde sormak istiyorum. Belki biraz detay isteyen konularda tüm detayları hocama aktarmak istiyorum diyen dostlar, aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerini bizimle paylaşmak isteyen izleyicilerimiz, Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. 7/24 hizmetinizde efendim. Sosyal medya üzerinden Facebook ve Instagram'ı kullanarak paylaşımlarımızı takip etmek, sorularını sormak, efendim paylaştığımız kısa videoları kendi sayfalarında paylaşarak daha çok kardeşimizin doğru dini bilgiye erişmesine vesile olmak isteyen dostlar hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret ederim inşallah. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini, değerli dostlarımızı da Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocama bir hoş geldiniz diyelim. Malum yeni sezonun ilk kez konuğu oluyor muhterem hocamız. Bir hal hatır soralım. Efendim duasını isteyelim. Akabinde ilk telefon bağlantısı için Sivas'a gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Sefalar.
1: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam, duacıyım. Özlemiştik sizi, çok iyi oldu
1: Allah
0: görmek.
1: Allah razı olsun, sağ olun. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Müsaade var mı? Telefon buyurun, bağlantısına buyurun. Geçelim. Sivas'tan Ramazan Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Furkan hocam, sağ ol. Devletim, ben seni görüyorum. Hocam ben de selamlarımı iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyursunlar.
2: Evet. Bu Ramazan'da mukavele okuyoruz ya.
0: Evet.
2: Bunu biz okuyamıyoruz tabii. Hoca okuduğu zaman da evet, takip ediyoruz. Bu hatim olmuyormuş. Bu mu daha evladır yoksa tek başımıza okuyup da 3-5
0: hatim
2: daha fazla okumak mı
0: evladım soracak. Peki. Hürmet ediyorum. Dua beklerim sizden. Cenab-ı Allah önümüzdeki Ramazan'a kavuştursun bizi. İsminiz de Ramazan. Maşallah duanızı eksik etmeyin. Sivas'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bilinçli bir izleyicimiz Ramazan amca. Sorduğu sorudan ben onu hissettim. Mukabeleyi takip etmek mi evla? Yoksa bireysel olarak okumak mı evla? Kendimiz hatim etmek mi evla? Ne dersiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tabi mukabele şeklinde dinlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayanan aslında bir sünnet. Çünkü Peygamberimiz her yıl Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele yaparlardı. Ve hatta son vefat etmeden önceki son Ramazan'da bu mukabele iki defa gerçekleştiği yine kaynaklarımızda aktarılıyor. Yani Peygamberimiz okuyor, Cebrail aleyhisselam dinliyor, Cebrail aleyhisselam okuyor, Peygamberimiz dinliyor. Buna karşılıklı mukabele deniyor. Bu Peygamberimizden bu yana bu şekilde bir gelenek haline gelmiş. Bizim medeniyetimizde de mukabele şeklinde Ramazan aylarında okunuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz. Çünkü ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Yani Kur'an okunduğu zaman onu dinleyiniz. Dolayısıyla mukabelede dinleme, Kur'an-ı Kerim'i dinleme eylemi yapıldığından dolayı bir kere farz bir işi yapmış oluyoruz aslında. Kur'an-ı Kerim'i oturup dinlediğimiz zaman biz bir farz sevabı almış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak ise veya baştan sona Kur'an-ı Kerim hatmetmek ise çok güçlü bir sünnet. Bunu yaptığımız zaman da çok sevap kazanıyoruz. Ama Tabii burada işte hangisi daha çok sevap kazandırıyor meselesi ne burada belki cevap vermek biraz zor olabilir. Çünkü sevap dediğimiz konu biraz daha ihlasla, samimiyetle, niyetle alakalı olan bir husustur. O yüzden yani imkanı olanlar mukabele dinleyerek bir mukabele sevabını kazanmış olurlar. Kur'an-ı Kerim dinleme sevabını kazanmış olurlar. İmkanı olanlar bunun yanında bir de Kur'an-ı Kerim'i hatmederek Kur'an-ı Kerim'i okuma sevabı, hatmetme sevabı kazanmış olurlar. Her bir harfe Peygamberimizin ifadesiyle 10 sevap verileceği ifade ediliyor. Yani burada biz hani tavsiyemiz imkanı varsa hem okusun hem de mukabeleyi dinlesin, bu şekilde ikisini de sevabını kazanmış olsun. İnşallah.
0: Tabii burada akla şu geliyor aslında. Mukabeleye katılmak, Hoca Efendi'yi takip etmek, hatim değilmiş, sevabı yok gibi anlaşılmasın.
1: Değil, onun tabii
0: da çok büyük sevabı
1: çok büyük sevabı var. Tabii.
0: Her ikisini yapana daha büyük ecir
1: tabii
0: sevabı
1: ki, var. Kesinlikle.
0: Yani Kur'an'la meşgul olan asla kaybetmiyor.
1: Evet.
0: Aynen. Evet hocam, bir telefonumuz daha var. Oktay Bey hattımızda, İzmir'e gidiyoruz. Alo.
3: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar Oktay Bey.
3: Hayırlı programlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz.
3: Şöyle bir sorum olacak hocama. Sabahleyin abdestli bir şekilde iş yerine gidiyorum.
0: Evet.
3: Tabii gün içerisinde abdest bozuluyor fakat ayakkabı hiç çıkmıyor ayağımdan. Gün içerisinde diğer uzuvlarımı yıkayarak abdest aldığım zaman Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim?
0: Soralım Oktay Bey. İzmir'e selam ediyoruz efendim. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Yani ben acaba hani ayaklarımı meselebilir miyim'e bağlayacak mı diye düşünürken Oktay abi farklı bir yerden pencere açtı. Aslında arka planda sanki o da var. Yani ayaklarımı hocam temiz demeye getirse bir insan. Oktay abi için söylemiyorum bunu. Bu düşünce doğru mu? Artı Kur'an-ı Kerim okumak için acaba Oktay Bey'in yapmış olduğu bu iş yeterli mi?
1: Öncelikle şunu ifade edelim. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için abdestli olmak gerekmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz eğer ezberimizden okuyacaksak veya yani Kur'an'a el sürmeden okuyacaksak abdest alma şartı yok. Tabii ki abdestli olunursa daha güzeldir ama abdestli olmadan da biz ezberimizden Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Abdestli olmak hangi durumda gerekli? Kur'an-ı Kerim'i tutarak biz eğer okuyacaksak o zaman abdestli olmamız gerekiyor. Çünkü Mustafa abdestsiz el sürmek caiz değil. Şimdi soruya gelecek olursak, bir kimse abdesti aldıktan sonra ayakkabısını giydiğinde eğer ayakkabısı bu aşık kemikleri, yandaki kemikleri de kapayacak şekilde bir mest dediğimiz mest hükmünde olacaksa o zaman biz abdestimiz bozulduğunda tekrar abdest alırken ayakkabımızın üzerine mest yapabiliriz. Yani bu şekilde almış olduğumuz abdest geçerli olmuş olur. Çünkü ama önemli olan bizim o mestin şartlarına uygun bir ayakkabı giyiyor olmamız gerekiyor.
0: Yani ki, tabiri caizse yarım bir bot gibi falan.
1: Evet hocam? Aynen öyle. Yani bizim şu yandaki kemikleri kapatacak şekilde, yani ayaklarımızı yıkamamız gereken kısımları kapatacak şekilde bir ayakkabı olması lazım. Böyle bir ayakkabı giydiğimizde abdestimiz bozulduğunda, yani abdesti bir şekilde giydik, daha sonra abdestimiz bozulduğunda ayakkabı üzerine mes vererek biz abdestimizi almış oluruz. Ama ayakkabımızı çıkardığımız anda o zaman ne olmuş olur? Abdestimiz, yani o ayaklarımızı bu sefer yıkamamız icap eder. Eğer abdestimizi bozmamışsak bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu şartlarda hareket edebilir izleyicimiz. Buna göre davranabilir. Ama dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okumak için abdestli olma şartı yoktur.
0: Eyvallah. Yani dokunmadan okuyacaksa
1: bir problem yok.
0: Bazen bazı mesajlar beni çok mutlu ediyor. İzmir'den bir telefon aldık. İzmir'den bir mesaj okuyacağım size. İzmir Çeşme'den Fehmi Coşkun. Çeşme'den izliyoruz. Diyanet TV'ye aşık ettiniz diyor bizi. Bütün programlarınızı izliyoruz. Onların adına size de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki evimize girdiniz demiş. Ne mutlu bize. Bundan daha büyük bir mutluluk yok. Allah razı olsun. Bayburt'a gidiyoruz. Ali Bey hattımızda. Alo.
4: Efendim.
0: Hoş geldiniz Ali Bey.
4: Hoş buldum Furkan Hocam.
0: Nasılsınız? Ne var ne yok?
4: Allah razı olsun hocam. İyi, siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Duacıyım sağlığınıza.
4: Hocama da hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Allah razı olsun.
4: Allah cümlemizden razı olsun hocam.
0: Amin. Buyursunlar.
4: Hocam benim sorum bu... İnsanlar, Müslümanlar kıyamet kopmadan ölecekmiş, ondan sonra kıyamet kopacakmış. Böyle bir şey var mı hocamdan, ben onun açıklamasını istiyorum.
0: Peki, soralım. Allah selamet versin, Bayburt'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Yani Müslümanların uyutulacağı, o kıyamet anını görmeyeceğine dair ben de bazı şeyler okudum. Bunu tabii arka planda ne var, bunu sizden öğrenmek daha doğru olur.
1: Şimdi bunlar tabii gaybi konular olduğu için bu tür konuları biz sadece Kur'an-ı Kerim ve hadislerden öğrenme imkanına sahibiz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de net bir ifade, net bir bilgi yok. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili bazı sözleri bize intikal etmiş. Bu sözlerden birinde Efendimiz buyuruyor ki, La ilahe illallah diyen birisi üzerine kıyamet kopmayacak. Başka bir rivayette, yeryüzünde Allah Allah diyen bir kimse var olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak şeklinde rivayetler var. Bunun dışında başka bir rivayet daha var. Kıyamet yeryüzünün en kötüleri üzerine kopacak. En kötüleri üzerine kopacak. Yani bu hadislerden biz şunu anlıyoruz ki, kıyametin koptuğu esnada, o dehşetli anda, çünkü işte yıldızların döküldüğü, işte ne bileyim, yani çok ciddi, işte suların, denizlerin kaynatıldığı,
0: dağların
1: yürütüldüğü, yani çok şiddetli, yani tamamen bu kozmik düzenin ortadan kalkması demek aslında kıyamet dediğimiz hadise. Dolayısıyla biz bugün bir bina yıkılırken bile dehşete düşüyoruz. Bunu bütün bir dünya üzerinde yaşandığını farz edelim. Bu nasıl dehşet verici bir şey. Allah Teala bu korkuyu Müslümanlığa yaşatmayacak. Mümin kullarına bu korkuyu yaşatmayacak. O halde nasıl olacak bu? Bununla ilgili Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Buyuruyor ki, tabii büyük kıyamet alametleri meselesi var. İşte Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi, Deccal'i öldürmesi, daha sonra 40 yıllık bir çok adaletli bir dönemin ve bolluk bereketin olduğu bir dönemin yaşanması gibi hadiseler var. Kronolojik olarak tabii bunlar anlatılıyor. Ama kıyamet kopmadan önce yeryüzünde Müslümanlar da kafirler de beraber bulunacak. Ama Allah Teala kıyamet kopmadan bir müddet önce çok hoş bir rüzgar gönderecek ve bu rüzgar mümin kulların ruhlarını alacak. Hatta işte bir mağaranın koyuğuna bile girmiş olsa bir Müslüman, orada bile Allah Teala onun ruhunu kabz edecek ve dünyada hiçbir mümin kul kalmayacak ve daha sonra kıyamet kafirlerin üzerine kopacak şeklinde rivayet var. Bu rivayetleri topladığınızda ortaya böyle bir netice çıkıyor. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Mehmet Bey hattımızda. Alo.
5: Buyurun efendim.
0: Hoş geldiniz. Ve aleyküm selam Mehmet Bey.
5: Hayırlar diliyorum. Allah razı olsun.
0: Amin efendim. Sağ olun, var olun.
5: Hocam ben şimdi bir televizyon programında dinlemiştim bir hocadan.
0: Evet.
5: Dinine, namusuna, vatanına, ekmeğine, hele bilhassa da yani maddi imkanlarına göz diken veya zarar veren veya zulmeden kişilerle küsü tutmak tecrübesi yoktur. Yani tutulabilir diye böyle bir şey duydum. Acaba doğru mudur diye bunu öğrenmek istiyorum. Hocama da hayırlar diliyorum, size de. Allah'ım. Hayırlı geceler, akşamlar diliyorum.
0: Amin. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Rabbim hiçbir hakkımızın kimse tarafından gasp edilmesine nasip etmesin. Ankara'ya selamlar. Allah'a emanet olun. Ya şimdi Mehmet abi anlatırken düşündüm tabii. Canımıza, namusumuza, ırzımıza, paramıza göz diken biriyle zaten münasebet olmaz herhalde, değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Yani bunu küslük olarak değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şayet akrabadan biri ise ya da dostlardan biri ise bu halleri yapan biriyle görüşmemek ya da küs kalmak doğru mudur?
1: Şimdi şöyle bir hadis var malumunuz konuyla ilgili. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz şeklinde bir hadis var. Tabi burada Müslüman ifadesi genel anlamda kullanılmış. Yani Allah'a, peygambere inanan Müslüman. Dolayısıyla hani günahkar da olabilir, bir takım hataları da olabilir. Buradan biz bunu anlıyoruz. Genel bir ifade kullanılmış çünkü. Genelde bu hadisten hareketle yani bir Müslüman işte ister akrabası olsun, ister akrabası olmasın, başka bir Müslüman kardeşine küstüremez. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi böyle bir hadiselerle karşılaşsak, bu durumda o zaman biz bu hadise muhalefet etmiş mi oluruz? Peygamberimizin bu helal bahsetmiş olduğu harama düşmüş mü oluruz şeklinde bir takım soru işaretleri insanların zihnine gelebiliyor. Bunu alimlerimiz izah etmişler. Yani kimlerle irtibat kesilebilir, kimlere mesafe konulabilir, kimlere mesafe konulursa veya küsülürse günah işlenmiş olmaz şeklinde bunu alimlerimiz aslında eserlerinde kaleme almışlar. Ve birkaç madde var burada. Öncelikle bunlardan bir tanesi açıktan günah işleyen kimseler. Yani çok açıktan Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapan ve bunu da hiç çekinmeden yapan kimseler. Yani işte açıktan içki içiyor mesela, büyük günahlardan birini işliyor. Bu kimselere mesafe konulabilir, bu kimselerle irtibat kurulmayabilir. Çünkü bu kimse Allah'ın haram kıldığı bir şeyi etrafa yayıyor. Bunun dışında bidat ehli dediğimiz kimseleri de yine bu gruba dahil etmişler. Yani İslam dinini tahrif etmeye çalışan, bozmaya çalışan, yalan yanlış fikirlerle Müslümanların zihnini bulandıran, akidevi anlamda, inanç konularında insanların kafasını karıştıran veya işte ateizm, deizm gibi bugüne taşıyacak olursak bir takım böyle İslam dışı ideolojileri insanların zihnine sokmaya çalışan kimseleri de burada biz mütalaa edebiliriz, değerlendirebiliriz. Bir de işte soruda ifade edilen husus, kişinin dinine ve dünyasına zarar veren kişiler. Yani kişinin bu ailesine olabilir, kişinin kendi dinine bir zararı dokunabilir, kişinin malına bir zararı dokunabilir. Yani İslam'ın korumayı hedeflediği malum 5 husus var. Bunlardan işte din var, mal var, can var, akıl var, nesil var. Hatta bunu iffet, ırz olarak da ifade ediliyor. Dolayısıyla sizin münasebette olduğunuz kişi sizin ırzınıza göz dikmişse veya sizin malınıza göz dikmişse işte veya sizi dinden uzaklaştırmaya çalışıyorsa o zaman o kimseyle aranıza mesafe koymanızda bir sakınca olmaz. Hatta koymanız gerekir. Çünkü malınızı korumanız, canınızı korumanız, dininizi korumanız İslam'ın zaten emrettiği bir husustur. Burada da farklı bir şey yapamayız. Ancak genel olarak son değerlendirme şunu ifade edebiliriz. Yani yaptığımız şeyleri aslında Allah için mi yapıyoruz yoksa nefsimiz için mi yapıyoruz? Burada bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Eğer ben şu kimseyle irtibatı kesiyorum ama bunu nefsim için değil, Allah için yapıyorum. O böyle bir davranışta bulunuyor. Ben o davranışa karşı bir mesafe, bir tavır alıyorum dediğiniz zaman bunu Allah için yapmış olursunuz. Orada kişi kendi muhasebesini yaparak hareket etmeli. Bir de özellikle gençlere burada bir tavsiyemiz. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dolayısıyla insanın maneviyatına kötü etki edecek veya kötü yanlış yollara sevk edecek, bir takım bağımlılıklara itecek kişilerle arkadaşlık yapılmaması gerekir zaten. Yani bunun küstükle, İslam dininin haram kıldığı bir konuyla alakası yok. Veya işte büyücülükle, işte içkiyle, zina ile bir şekilde sizi o yola sevk edecek, sizi günaha sevk edecek kişi ve kişilerden, gruplardan, bir takım oluşumlardan, ister sosyal medyada olsun, ister birebir okul ortamında olsun, kesinlikle bunlardan yani çocuğun da uzak durması gerekiyor. Aynı zamanda ailenin de bu konuda bilinçli olup çocuklarını böyle ortamlardan, kişilerden uzak tutması gerekiyor.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Abdülkadir Bey hattımızdaymış efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo.
6: Alo.
0: Hoş geldiniz Abdülkadir Bey.
6: Hoş bulduk. Selamun aleyküm. İyi akşamlar.
0: Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar.
6: Hocama bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
6: Telefon aplikasyon uygulamalarında hani artık internet üzerinden alışveriş mevcut.
0: Evet.
6: İkinci el uygulamaları da mevcut.
0: Evet.
6: İkinci el uygulamasında bir ürün koyduğumuz zaman onun artık taksitli satışı var ve vadeye bölünüyor. Yani hı-hı. 100 liraysa 150 lira oluyor taksitli
0: evet.
6: olduğu zaman.
0: Evet.
6: Ve çok pahalılaşıyor. Ancak ürünü satan aynı miktarı alıyor. Hani ara komisyoncu alıyor farkı ve faiz oluyor mu? Bunu sormak istiyorum.
0: Evet, soralım Abdülkadir Bey. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir soru.
1: Evet.
0: Böyle çağın getirdiği sorulardan. Yeni meseleler çünkü gündeme geliyor. Abdülkadir Bey doğru bir şey söyledi. Yani artık her şeyi internetten satın alabiliyoruz. Öyle ki eskiden ikinci el pazarları olurdu. İnsanlar gider oradan alışveriş yaparlardı. Artık onun da uygulaması var. İkinci el hemen hemen istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz.
1: Tabii doğru.
0: Vadeli olduğunda bir vade farkı cereyan ediyor. Fakat satıcı peşin alması gereken rakamı alıyor yine dedi.
1: Hı hı.
0: Vade kısmındaki o artan meblağ uygulamayı geliştiren şirket, aracı kurum, o hizmeti veren yapı alırsa bu bir faiz mi yoksa farklı şekilde mi değerlendirilir?
1: Yani burada öncelikle şunu ifade edelim. Bir malı bir kimse, bir satıcı peşin bir fiyat belirleyebilir. Vadeli başka bir fiyat belirleyebilir. Yani müşteri burada muhayyerdir. Dolayısıyla peşin 100 liraya alabilir ama vadeli satın almak isterse 150 liraya satın alabilir. Bunda bir problem yok. Önemli olan akit yapılırken, alışveriş kesinleştirilirken malın ve bedelin netleşmiş olması ve vade varsa vadenin de netleşmiş olması gerekiyor. Yani ortada bir netlik varsa bunda bir sakınca olmaz. Ki şu anda mesela birçok yere gittiğiniz zaman farklı fiyatlarla da zaten karşılaşabiliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Müşteri oradan dilediğini seçerek hangisi bütçesine uygunsa o şekilde bir alışveriş yapıyor. Öbür asıl meseleye gelince burada yani aslında o vade tabii işin biraz daha arka planına bakmak gerekiyor. Yani orada nasıl bir işlem yürüyor, nasıl bir durum söz konusu. Şimdi onu tam bilemediğimiz için belki burada net bir şey söylememiz mümkün olmayabilir ama yani neticede yani acaba şöyle bir durum varsa ben bunu aplikasyon veya uygulamayı üreten veya işleten firmaya bunu 100 liraya satıyorum. Daha sonra bu uygulama bunu vadeli olarak şahsa 150 liraya satıyor ise burada
0: bir problem yok gibi.
1: Orada bir problem olmaz. Yani
0: ama öyle değilse sanki var gibi mi hocam?
1: İşte onu bir yani arka planını bir değerlendirmek lazım. Yani burada nasıl bir sistem işliyor onu değerlendirip ona göre bir cevap vermek gerekiyor.
0: Eyvallah.
1: Çünkü yani arada bir aracı var burada. O aracının özelliği nedir? Yani o aracı asıl satıcının bir vekili gibi mi hareket ediyor? Oradaki arada bir işte bir kredilendirme durumu söz konusu mu? Onu bir değerlendirip ona göre bir cevap vermek.
0: Eyvallah. Ya işte bu güzel bir şey. Çünkü yeni çıkan meselelere dair böyle yekten bir cevap vermektense hocamın tavrı burada çok kıymetliydi bence. Bunun arka planında işlem nasıl yürütülüyorsa o sorunun cevap seyrini değiştirecek.
1: Kesinlikle.
0: Hocam hasretle o cevabı bekleyeceğiz inşallah biz de. Tabii bu sırada az evvel ayakkabıyla abdest hususuyla alakalı hocam İzmir'den arayan izleyicimize bir cevap vermiştiniz. Hem İstanbul'dan hem Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan Mehmet Bey, İstanbul'dan Emine Hanım. Ayakkabıyla alakalı şöyle bir şey merak ediyorlar. Sonuçta dışarıda geziyoruz, işte necasete bulaşıyor, hatta tuvalete giriyoruz. Efendim,
1: evet.
0: Kirleniyor ayakkabı. Ayakkabı kirli olduğu halde nasıl üzerine mesedeceğiz demiş. Buna bir cevap daha versek hocam.
1: Yani şöyle necaset malumunuz namazla ilgili bir konu. Yani namaz kılacağımız zaman bedenimizde veya elbisemizde bir necasetin, namaza mani olacak derecede bir necasetin olmaması gerekiyor. Ama biz mesela abdest aldık. Bu abdestimizin yani üzerimizde necaset var ama onu temizleyemeden abdest almamız gerekiyordu ve aldık. Abdest aldığımız zaman bu abdestimiz geçerli olur mu? Geçerli olur. Yani abdestin geçerli olması başka bir şey. Abdestin geçerliliğinde necasetten taharet şartı yok, öyle diyelim. Ancak namaz kılarken necasetten taharet şartı var. Namaz kılacağımız esnada eğer ayakkabıyla kılacaksak faraza, diyelim ki ayakkabıya biz mes yaptık. Ayakkabı mes şartlarına uygundu ve mes yaptık. Ayakkabıda biz gerçekten bir necaset olduğunu biliyorsak,
0: bunu görüyorsak
1: ve o şekilde namaz kılacaksak o zaman onu temizlememiz gerekir. Ancak hani necaseti temizleme yolları var. Bizim ilmihal kitaplarımızda bunlar yazar. Bunlardan tabii en bilindiği su ile temizlemek. Ama özellikle mesela ovarak temizleme şeklinde bir takım bir temizleme yöntemi de var. Mesela bazı eserlerimizde işte hani ayakkabı yürüdüğü zaman sürtülüyor. Sürtüldükçe oradaki necasetler de zahir oluyor şeklinde de ifadeler var. Ama biz eğer gerçekten bir necaset olduğu kanaatimiz kesin ise o zaman tabii ki o şekilde namaz kılmamız caiz olmaz.
0: Ama bugün mesela ayağımızdaki ayakkabılar hani şöyle ayağıma bakıyorum ben. Ayakkabım temiz görünüyor yani. Evet, tozlu, topraklı, belki mikroskobik bir inceleme yapılsa
1: ayrı bir şey.
0: Yüzlerce mikrop vardır, pislik vardır belki ama hani görünen bir şey yoksa temiz mi kabul
1: edeceğiz? Temiz kabul edeceğiz onu tabii ki. Yani çünkü şu anda hani yaşadığımız şartlarda bir necaset aslında çok doğrudan basmıyoruz. Hani bir hani hayvan pisliği olur basarız ayrı bir şey ama hani sokakta yürüdüğümüzde yani her yerde necaset varmış gibi hareket etmiyoruz aslında.
0: Evet.
1: Yani evet yani o yerin bir miktar pislenmiş olması necis olduğu anlamına gelmiyor.
0: Eyvallah hocam. Daha iyi anlaşıldığı kanaatindeyim. Teşekkür ederiz. Tokat'tan Mehmet Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam. Sağ olun. Allah razı olsun.
7: Hocama bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
7: Hocama şöyle bir soru soruyorum. Ben çiftçiyim.
0: Evet.
7: Ayçiçeği yapıyoruz. Buğday yapıyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz. Bir de yaprak salamur yapıyoruz.
0: Evet.
7: Bunların eşürü nasıl olur?
0: Peki soralım. Bereketli olsun. Evvela bunu söyleyelim. Hasadınız bol olsun. Tokat'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi tabii üzüm yaprağı, üzüm de var. Bu işin içinde tabii üzüm de var.
1: Üzüm yaprağı da var.
0: Bunun ticaretini yapıyorsa bir hayli de üzüm alması lazım çünkü. Hı hı. Tarımla uğraşan kimseler öşrü nasıl verecekler? Evet.
1: Şimdi Hanefi mezhebindeki müştabih görüşe göre ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da şu anda benimsediği görüş o. Toprağın bitirdiği her şeyden öşrü verilmesi gerekiyor. Yani burada bu hububat olabilir veya meyve sebze tarzı olabilir, meyve sebze olabilir fark etmez. Veya işte üzüm yaprağı diyelim o da olabilir. Sonuçta toprağın bitirdiği bir ürün bu. Burada neye göre vereceğiz? Eğer üretimde bir masraf yapmışsak yani o işte ayçiçeğin üretiminde mesela sulama, işte gübre gibi, ilaçlama gibi bir takım masraflar yapmışsak yetiştirmesinde, ürünün yetiştirilmesinde o zaman %5 yani çıkan mahsul ne kadar çıktı işte 1 ton çıktı bunun %5'ini öşür olarak vermemiz gerekiyor. Ama bir masraf yapmadan kendiliğinden hiçbir masraf yapmadan kendiliğinden eğer bitmişse ürün çıkmışsa o zaman da %10 şeklinde öşrümüzü vermemiz gerekiyor.
0: Yani birinde 10'da 1 birinde 20'de 1.
1: Evet.
0: Eski usulle alışılmış.
1: Evet aynen öyle. Yani 10'da 1 20'de 1 şeklinde. Dolayısıyla mesela üzüm yaprağında da ne kadar çıktı onu işte tartıp işte kaç kilo çıktıysa onun %5'i veya %10'u 10'da 1'i veya 20'de 1'i şeklinde öşrünün verilip ondan sonra salamura ya salamura işlemine geçilmesi gerekiyor. Doğrusu bu. Çünkü Allah Teala ayeti kerimede Estağfirullah ve atu hakkahu yevme hasadi. Yani onun hasat edildiği günde fakirin hakkını verin. Yani hasat gününde ne zaman hasat ettiysek o yüzden çok fazla bekletilmesi
0: o doğru değil.
1: Doğru değil. Hasat edildiği günde onun hakkını verin. Ayeti mucibince burada çok geciktirmeden öşrümüzü vermemiz gerekiyor.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Biraz sosyal medyadan gideyim. Dostlar gönül koyacaklar yoksa bana. Başak Hanım demiş ki hayırlı yayınlar. Düğünde 150 gram altın takıldı. Ben de onları mehir olarak kabul ettim. Ve onu bir başkasına borç verdim. Bu sene geri verdi. Ben zekatını vermek istiyorum. Borç

0: Ama ben malik oldum. Bugün itibariyle malik oldum. Daha öncesinde hiç param yoktu ve bir anda 150 gram altınım oldu diyelim ki.
1: O tarihi bir yazacağım.
0: Ben bu tarihi not etmem gerekiyor. Yani burada ben artık zekatla mükellef bir hale geldim. Ama hemen bunun zekatı gerekmiyor. Üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Hı hı. Bir yıl geçtiğinde, ama bu bir yılda miladi bir yıl değil, kameri bir yıl. Yani hicri takvime göre hesap edilmesi gerekiyor. Bir yıl geçince elimde ne kadar altın kaldı? Diyelim ki ben 20 gramını harcamışım, 130 gram kaldı. 130 gramın ben %2,5'unu zekat olarak vermem gerekiyor. Bunu sene içerisinde diyelim ki birine borç vermiş olabilirim. Ve bana ödemesini zekatı ödeyeceğim günden 1-2 ay sonra ödeyecek mesela. Ama ben yine onu sanki elimdeymiş gibi değerlendirip zekatını vermem gerekiyor.
1: Ya da şöyle olabilir mi hocam? Mesela Başak Hanım işte 150 gram altını verdi ya. İki sene sonra verdi ve o aradaki bir yıllık periyodu zekat vermeden geçirdi Başak Hanım. Hı hı. Bu durumda şöyle yapacak. O paranın geleceği zaten kesindi ve bir zekat borcu var ortada.
0: Tabii.
1: 150 gramın tahakkuk eden zekatını verecek. Sonra geriye kalan meblağı düşecek. Ertesi sene de onun üzerinden
0: verecek. Onun üzerinden zekat verecek.
1: Öyle. Eyvallah. Evet. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim Salih Bey'in selamları var. Hayırlı yayınlar dileklerini bulunmuşlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Sorusu şöyle. Abdest ve gusülde vesvese neden olur? Ve bunun bir çözümü var mıdır? Hocamın tavsiyelerini bekliyorum diye not etmiş.
0: Şimdi insanımızın dini konularda en çok muzdarip olduğu hususlardan birisi bu vesvese. Bize de çok fazla bu konuda soru geliyor. Öncelikle şunu ifade edelim. Vesvese şeytandandır. Yani şeytanın Müslümana oynadığı bir oyundur. Bunu öncelikle hani vesvese sahibi kardeşlerimiz bunu öncelikle bilmeleri gerekiyor. Yani bu bir dindarlıktan kaynaklanan bir husus değil. Aslında şeytanın insana oynadığı, insanı namazdan, abdestten uzaklaştırmak için insana oynadığı bir oyun. Şeytanın bu oyununa öncelikle bir Müslümanın düşmemesi gerekiyor. Çünkü burada birkaç mahzur var. Bunlardan bir tanesi mesela suyun çokça israf edilmesi. Yani bir kimse işte abdestim olmadı veya guslüm olmadı diyerek belki litrelerce su harcıyor.
1: Ya.
0: Yani bu çok ciddi manada bir israf. Bir süre sonra artık bu insan işte banyodan çıkamıyor, işte abdesti tekrar abdest alıyor. Aslında burada aslında şeytanın yapmak istediği ne? Şeytanın yapmak istediği şu. Yani ben bu kişiyi bıktırayım, artık tamamen namazı ondan sonra abdesti bıraksın, tamamen bu işi bıraksın. Tam da aslında şeytanın yapmak istediği şey bu. Hatta hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, abdestle ilgili görevlendirilmiş bir şeytan var. Yani abdest konusunda insanları vesveseye düşürmek için görevli bir şeytan var.
1: Allah.
0: Ha, bu şeytanın size suyu israf ettirmesinden sakının buyuruyor Efendimiz. Yani bu demek ki o dönemde de var olan bir husus ki veya Peygamber Efendimiz gaybi anlamda belki de bize gelecekteki bir hadiseyi de bu şekilde haber vermiş olabilir. O yüzden özellikle su konusunda sakının. Hadisin sonundaki bu ifade çok önemli. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Mesela Peygamberimiz ne kadar bir suyla abdest alıyordu?
1: Mesela hocam bu gerçekten... Bunun sorunun cevabı abdest alırken suyu israf edercesine vesvese haline kapılıp sürekli uzuvlarını yıkayan bir kimsenin kurtulabileceği bir reçete bunun cevabında değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Ne kadar yani, bir suyla alıyordu abdesti?
0: 0.75 litre, yani 1 litreden daha az.
1: Şu bizim yani, içtiğimiz küçük su şişelerinin bir
0: biraz
1: fazlası.
0: Daha evet, bir de onun yarısı düşünün yani. 1 litreden 250 mililitre daha az diyelim. Onunla abdest alıyordu. O kadarlık bir suyla. Gusül abdestini ne kadar bir suyla alıyordu? Onu da 2.7 litrelik bir suyla. Hadi 3 litre diyelim. Yani 3 litre yani 5 litrelik pet şişeden daha az bir suyla Peygamberimiz gusül abdesti alıyordu. Şimdi bunlar kaynaklarda var. Şimdi o gün Arabistan şartlarında su çok kıt. İşte su gerçekten kolay değil yani bulunması, değerli bir şey belki. Hadi biz 10 litre yapalım bugünün şartlarında gusül abdesti için. Suyu da 1.5 litre yapalım, iki katına çıkaralım. diyelim.

0: Ama yine de çok fazla su israfı yaptığımızı söyleyebilirim bu konuda. Yani bunu bir kere şunu bilmesi lazım vesvese sahibi olan insanların. Bu şeytandan gelen bir şey. Ben buna uyduğum zaman aslında şeytanı memnun etmiş oluyorum. Peygamberimiz su israfından bizi sakındırıyor. Çok az suyla abdest almamızı, gusül almamızı bize aslında tavsiye ediyor burada. Hatta işte bir nehir kenarında bile abdest alsanız öyle gelişi güzel suyu kullanmayın diyor. Ben gusül abdestimi alacağım. Ondan sonra da çıkacağım ve abdestimi alacağım, çıkacağım. Ondan sonra bir daha arkama bakmayacağım. Yani vesveseli bir insan için hatta deniyor ki şurası işte kuru mu kaldı diye vesvese ederse yine bizim fıkıh kitaplarımızda yazıyor. Hiçbir şekilde ona itibar etmeyecek, namazını kılacak. Öyle düşünse bile, ya aklında öyle olsa
1: artık
0: bile.
1: Artık öyle düşüne düşüne kafasından bunu silecek. Tabii, yani.
0: Ya onu artık tamamen yok sayacak, kafada bunu ortadan kaldırması gerekiyor. Başka türlü yani vesvese üzerinde durdukça ve onun dediğini yaptıkça daha da derinleşiyor. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki işin tedavi boyutu varsa, yani bir takıntı dediğimiz obsesif bir hal almışsa, o zaman inançlı psikologlardan, yine bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü inançlı olmayan veya dini hassasiyeti olmayan psikologlar bu konuda farklı yanlış yönlendirmeler de yapabiliyorlar maalesef. Buna da dikkat çekmemiz gerekiyor. Dini hassasiyeti olan, bu konularda hem dini işin dini tarafını da bilen, psikoloji tarafını da bilen psikologlardan yardım almak suretiyle bu sorunu çözmeye çalışmalılar. İnşallah. Bir de şunu bilelim ki Allah Teala dinde zorluk yaratmadı. Böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani biz dini kendimize böyle zorlaştırmayalım. Bu şekilde zorlaştırmayalım.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rabbim her birimizi muhafaza eylesin vesvese haline düşmekten. Amin. Erzincan'dan Hüseyin Bey hattımızda. Biraz beklettik sizi Hüseyin Bey. Lütfen hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
1: Buyursunlar.
2: Hocam ben ara sıra namaz bırakmıştık tezden bir gençliğimizde.
1: Evet.
2: Şimdi ne kadar kaza olduğunu anlamadım hocam. Bilmiyoruz ne kadar kaza kalmış. Onu 3-4 senedir kazaları yapıyorum ama artık hala tahmin yapıyorum hocam. Vallahi ben bilmiyorum. Evet. Nasıl olacak?
1: Hüseyin amca, Allah kabul etsin ibadetlerini. Hocamdan hemen bir tavsiye alalım. Bizim için de dua et. Erzincan'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İnsanın hatasını bilmesi, evet. Geçmişte yaptığı şeylerle yüzleşmesi ve ondan ders çıkartması kadar güzel bir şey yok. Evet. Hüseyin amca öyle yapmış. Ama diyor ki ya hatırlamıyorum. Kaç yıldı, kaç yıl kılmadı ve kaç yıldır kılıyormuş. Burada neye göre hareket etmeli, neyi baz almadı?
0: Yani burada tabii zannı galibi baz almamız gerekiyor böyle bir durumda. Şimdi eğer kişi yeni başlamışsa, daha önce hiç diyelim ki namaz kılmıyordu. Hani cuma hariç 5 vakit namaz kılmıyordu. O zaman bulu çağını esas alması gerekiyor. Yani bulu çağından itibaren işte namaz kılmaya başladığı ana kadar ki yılı hesap edip ondan sonra işte bir günlük, iki günlük günde ne kadar kılabiliyorsa kaza namazı kılarak kaza namazlarını, kaza borçlarını bu şekilde eritmeye çalışması gerekiyor. Ama işte buluğ çağından itibaren kılmış ama bir müddet bırakmış, daha sonra kılmış, tekrar bırakmış. Yani burada çok net bir belirleme yapılamıyorsa, o zaman bir oturup düşünüp ağırlıklı kanaatine göre bir yıl belirleyip ben kaza borçlarımı tamamen bitirdim kanaati hasıl oluncaya kadar kaza namazlarını kılması gerekiyor. Yani şu anda çünkü bunun dışında söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani
1: kendisi
0: bir ortalama
1: orta karar verecek.
0: Evet, aynen öyle. Yani bir hesap kitap yapacak, buna göre hareket edecek. Eğer dediğim gibi burada bir kusur da varsa Allah Teala inşallah onun o gayretini dikkate alıp inşallah hani ola ki kılamadan vefat ederse, kaza borçlarını bitiremeden de vefat ederse sonuçta başladığı bir konuda Allah Teala inşallah onu tamamlar.
1: İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz daha var Sivas'tan. İsmail Bey hattımızda. Diyanete soralım. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar.
3: Şimdi hocama benim sorum, İstanbul'dan Sivas'a gelirken yolda seferi olarak namaz

0: hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Köye geldim mi bir hafta duracağım zaman yalnız köydeki ev de benim. Burada da müseferi olarak geçiyor.
1: İsmail abi ev senin değil mi?
0: Ev benim.
1: Tamam. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Sivas'a selam ediyoruz. İstanbul'a da selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bu arada İstanbul'da İstanbul'dan çok Sivaslı yaşıyor hocam.
2: Öyleymiş evet.
1: Bu bilgi de artık bir işinize yarar mı bilmiyorum ama Sivaslılar İstanbul'da çoğunluğu ele almış. Selam olsun hepsine. İyi insanlardır Sivaslılar, yiğit insanlardır. İhsan etmeyi severler, muhsin gönüllülerdir. Evet. Allah hepsinden razı olsun.
2: Amin inşallah.
1: Evim var dedi Sivas'ta hocam.
2: Evet.
1: Bu durumda ne olur?
2: Yani bir yerde bir kimsenin evi varsa girip rahatlıkla kalabileceği, illa kendisine ait olması şart değil, kirada olabilir. Burada önemli olan nokta kişinin oraya gittiği zaman rahatlıkla gireceği, ailesiyle kalabileceği bir yer. O zaman o yerde kişi artık namazlarını tam kılar. İsterse 5 günlüğüne gitsin, isterse 10 günlüğüne gitsin fark etmez. Yani ama eğer evi olmasaydı artık hani orası baba vatanı olabilir diyelim ki ama oradan artık kişi taşınmıştır İstanbul'a. Orada da bir oturacağı bir yer kalmamıştır. Belki tarlası falan olabilir ama oturacağı bir yeri yoksa artık orası onun asli vatanı olmaktan çıkmıştır. O taşındığı yer, göç ettiği yer onun asli vatanı olmuştur. Dolayısıyla oraya gittiğinde namazlarını seferi kılar. Evet. Ama bu örnekte evi olduğundan dolayı artık orada da yine namazlarını tam kılar, seferi olarak kılmaz.
1: Uygulama doğru yani. Yolda seferi.
2: Yolda seferidir.
1: Gittiğinde evet. Muhkim.
2: Yani o kendi meskun mahale girdiği andan itibaren artık seferilik hükümleri kalkar.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey diyor ki hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Babam 86 yaşında. Haliyle yaşlılık dolayısıyla bir takım problemleri var. Abdest tutamıyor. Hı hı. Bir vakit namaz kılana kadar birkaç kez abdest alıyor. Bu konuda bir kolaylık var mıdır? Varsa nedir demiş.
2: Yani bu mazeret sahipleri için kolaylıklar var. Dinimizde ruhsatlar var. Çünkü Allah Teala güce göre sorumluluk yüklemiş. Gücü aşan yükümlülükleri yüklememiş. Lütfu ve merhameti gereği. Böyle bir durumda kişi eğer abdestini alıp da bir namazı kılacak kadar abdestini tutamıyorsa artık bu kimse özürlü grubuna, özür sahibi grubuna girer. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre namaz vakti girdikten sonra abdestini alınca vakit çıkana kadar o abdestle dilediği kadar namaz kılabilir.
1: Yani, velev ki abdesti bozacak haller başına gelse
2: mi? Yani o mazeretten dolayı abdesti bozulsa da ama başka bir şeyden dolayı abdesti bozulursa o zaman abdesti bozulmuş olur. Yani diyelim ki idrar tutamama problemi var. O idrar oradan aksa bile onun abdesti bozulmaz mazeret grubuna girdiğinden dolayı. Ama bir yeri kanadı o zaman abdesti bozulmuş olur. Yani bu şekilde vakit girdikten sonra abdestini aldığında vakit çıkana kadar dilediği kadar namaz kılabilir. O mazeretten dolayı abdesti bozulmaz. Burada Maliki mezhebinde bir görüş var. Özellikle hani biz cuma namazına gidemeyenler için bundan dolayı bu görüşle de amel edilebilir diyoruz. O görüşe göre vaktin girmesiyle çıkmasıyla abdest bozulmaz. Başka bir sebeple abdesti bozan bir durum olursa o zaman kişinin abdesti bozulur. Eğer hani bir cuma namazına gitme durumu var. Yani ben
1: namazdan vakit önce de girdiği, abdest alabilir yani.
2: Aynen önce. Namazdan önce, ezan okunmadan önce de abdestini alıp o şekilde cuma namazına da gidebilir eğer gitme imkanı varsa.
1: Peki efendim. Allah kabul etsin. Ali Bey diyor ki saygıdeğer hocalarım, umre sırasında Safa ile Merve arasında sa'y yapıyoruz. Biliyorsunuz bazı kişilerin sünnet olduğu için başlarından zemzem suyu döktüklerini gördüm. Böyle bir sünnet var mıdır? Sizden cevabını bekliyorum demiş.
2: Yani böyle bir sünnet yok. Yani zemzem içtiğine dair, peygamberimizin zemzem içtiğine dair rivayetler var. Tavaf esnasında veya işte sair zamanlarda.
1: Sayda var mı hocam?
2: Sayda da içtiğine dair rivayetler olabilir. Yani
1: tavafı biliyorum da tavafta, sayda ben
2: evet,
1: de duymadım.
2: Sayda ben de görmedim. Ama böyle zemzemi dökmek gibi bir uygulaması kaynaklarımızda yok. Bizim kitaplarımızda da böyle bir şey yazmıyor. Sadece işte Safa Tepesi'nde tek bir tehlil getirmek, yine Merve'ye gidildiğinde tek bir tehlil getirmek, dua etmek. Yani bunlar hani sa'yin sünnetleri arasında sayılan hususlar ama böyle bir zemzem dökme, veya zemzem içme gibi bir sünnet kaynaklarımızda geçmiyor.
1: Peki. Allah kabul
2: etsin. Yani sahin sünnetleri bağlamında konuşuyorum. Yoksa peygamberimizin zemzem içtiğine dair rivayetler var.
1: Ama içme yani. O tabii baştan bu aşağı dökme falan dökme, böyle bir şey.
2: Evet, kesinlikle
1: yok herhalde.
2: Öyle bir şey yok.
1: Peki. Bir telefonumuz daha var. Erzurum'a gidiyoruz. Havva Hanım hattımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz Havva Hanım.
3: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar efendim.
3: Benim bir sorum vardı. Ben 60 yaşında bir bayanım. Evlenmemişim. Hacca yazıldım. Hacca tek başıma gidebilir miyim? Veya gidilmiyorsa Hanefi mezhebine göre Şafii mezhebini taklit ederek gidebilir miyim?
1: Peki. Rabbimiz gitmeyi nasip etsin. İbadetlerinizi yapıp tekrar Erzurum'a dönmek nasip olsun diyelim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet, hanımların tek başına 90 kilometreyi aşan bir mesafede yolculuk yapması. Aslında bu sadece Mekke Medine ile alakalı bir durum değil.
2: Değil.
1: Ama Havva Hanım burada hac farizasını yerine getirmek istiyor. Hı-hı. Ne dersiniz?
2: Yani şimdi Hanefi mezhebine göre mahremsiz bir kadının tek başına hacca gitmesi caiz değil. Çünkü mahremsiz yolculuk az önce de ifade ettiğiniz gibi ister ibadet maksatlı olsun ister başka bir maksatlı olsun sefer mesafesinde bir yere kadının mahremsiz gitmesi caiz görünmüyor. Ancak Şafii mezhebi, Maliki mezhebi yine hemen hemen bu görüşte. Özellikle hac konusunda bir güvenilir bir kafile içerisinde ise kişi, kadın, yani bu şekilde gittiği zaman kendisiyle ilgili, canıyla ilgili, malıyla ilgili herhangi bir korku, bir endişe söz konusu olmayacak ise bu şekilde mahremsiz olarak hacca gidebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla biz de şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu olarak zaten bu fetvayı veriyoruz. Güvenilir bir kafile içerisinde kadınlar mahremi olmadan da hacca gidebilirler.
1: Allah kabul etsin.
2: Allah kabul etsin inşallah.
1: Evet hocam. Zeki Bey diyor ki ev almak için altın biriktiriyorum. Zekat vermem icap eder mi?
2: Evet, ev almak için biriktirilen para eğer bir yerle bir ön görüşme yapılıp da bir para bir şekilde bağlandı ise, yani artık biz hani elimizdeki para ev almak için şuraya gidecek, bu netleşti ise, o zaman bunu zekattan muaf tutabiliriz. Ama herhangi bir bağlantı yapılmamış, para bir yere kanalize edilmemiş ise, yani henüz ortada bir ev alma durumu yok, bir ev, şu ev diye netleştirmedik, sadece biriktiriyoruz kenarda.
1: Öyle hayal kurmak yetmiyor yani.
2: Hayal kurmak yetmiyor. Ha, o zaman bu zekattan muaf olmuyor. İster bu ev, ister hani ilk ev gibi asli ihtiyacımız olsun, ister ikinci ev, üçüncü ev gibi olsun. Burada bunlar zekattan muaf olmuyor. Zekatının verilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer bir müteahhitle konuştuk, ev belli oldu, işte bağlantımız yapıldı, ödeme tarihleri vesaire gibi bir takım ön görüşmeler yapıldıysa, o zaman ödeyeceğimiz rakamla netleşmiş ise o ödeyeceğimiz rakamı zekattan muaf tutabiliriz. Ama ortada böyle bir şey yok. Daha biriktirme aşamasındayız. Zekata dahil etmemiz gerekiyor o parayı.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Nuray Hanım hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo.
4: Alo. Selamünaleyküm Furkan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
4: Hocam selamünaleyküm.
2: Selam.
4: Benim size bir sorum olacaktı. İzniniz olursa da ikinci soruyu da sormak isterim.
1: Maalesef bir soru sorabiliyorsunuz.
4: Peki. Teşekkür ediyorum. Hocam babam rahmetli oldu. 4 yıl oluyor. Kardeşim onun adına kurbanda her yıl onun adına da bir kurban kesiyor. Bunun sevabı var mıdır ya da ölüye bu sevap iletiliyor mu?
1: Peki. Allah rahmet eylesin babacığınıza. İnşallah cennete kavuşursunuz. Ankara'ya selamlar. Ne dersiniz hocam?
2: Yani bu eğer ölen kimsenin bir vasiyeti yoksa böyle bir kurban kesilmesi bir zorunluluk değil. Ayrıca vasiyet olmadan da hani böyle bir ölü kurbanı şeklinde bir kurban dinimizde yok. Yani bunu bu şekilde ifade edelim. Ama dinimizde olan husus ne? Yani biz ölen yakınlarımıza yapmış olduğumuz ibadetlerin sevabını gönderebiliyoruz. Yani diyelim ki bir kimse vefat eden babası için bir kurban kesebilir. Ondan sonra o kesmiş olduğu kurbanın sevabını babasına bağışlayabilir. Veya işte diyelim ki namaz kılabilir. Kıldığı namazın sevabını

0: kitabını babasına, annesine bağışlayabilir. Hani eğer böyle bir uygulama yapılacaksa, kişi kurban kesmek istiyorsa kurbanı kessin, daha sonra da sevabını babasına bağışlasın. Böyle bir şey yapıldığında inşallah sevabı ölen kimseye de ulaşmış olur. Kendisi de aslında bu sevaptan da istifade etmiş olur tabii ki.
1: Peki efendim. Allah kabul etsin. Allah rahmet eylesin. Amin. Kaybettiğimiz bütün yakınlarımıza. Sevinç Hanım hattımızdaymış efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
2: Alo, buyurun.
1: Hoş geldiniz Sevinç Hanım.
2: Hoş bulduk Furkan Hocam. Hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
2: Ben 80 yaşında bir bayanım.
1: Maşallah. Maşallah.
2: Tereddüt ettim bir şeye. Bir duydum da birinden.
1: Hayır
2: sabah
1: olsun.
2: Namazından sonra güneş ışıyana kadar ben kaza namazı kılabilir miyim?
1: Hemen soralım Sevinç Anne. Ellerinden öpüyorum. Duanı eksik etme. İstanbul'a selamlar. Sabah namazından sonra.
0: Evet.
1: Yani imsak vakti girdi. Sabahı kıldık. Hı hı. Güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılabilir mi?
0: Yani sabah namazı vaktinde kaza namazı kılınabilir. Sadece nafile namaz kılınmaz. Yani sabah namazının sünneti dışında, hı hı, bir nafile namaz kılınmaz. Ama kaza borcu olanlar bu süre zarfında güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılabilirler.
1: Eyvallah hocam. Buna ne diyeceğinizi çok merak ediyorum hocam. Derman Bey demiş ki, muhterem hocam ben zemin katta oturuyorum ve hiç kullanmadığım asansör için bakım, aidat ve bir takım ödemeler yapıyorum. Evet. Bunda hak geçme olmuyor mu demiş.
0: Şimdi sonuçta toplu yaşadığımız alanlar var ve apartmanlar gibi işte, hı-hı, veya siteler. Şimdi burada yaşadığımız zaman buranın bir bağlı olduğu, tabi olduğu bir mevzuat var. Bir de bunun dışında yerleşmiş bir örf adet var. Şimdi bir konuda hani fıkhi hükmü oluştururken veya bir konuda fetva verirken bu özellikle yerleşik örf ve adetlere de dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların çünkü herkesin ittifak ettiği bir konu oluyor aslında bu. Mevzuat da biz aslında bir şekilde şöyle bağlıyor. Yani biz oradan bir ev aldığımız zaman aslında ona bağlı olan veya mevzuatı da bir şekilde kabul etmiş oluyoruz. Bu mevzuat ve örfle alakalı, örfün bize söylemiş olduğu şey, ortak giderler, kimin kullandığına bakmadan, ortak giderler, ortak bir şekilde karşılanır. Yani apartman sakinlerinin ortaklaşa katkısıyla karşılanır. Yani bu asansör tamiri olabilir, asansörün rutin bakımı olabilir, İşte apartmanın temizliği olabilir, çatı tamiri olabilir veya işte binanın boyanması olabilir, mantolanması olabilir. Bunlar aslında birisi bundan şu kadar istifade eder, öbürü bu kadar istifade eder, birisi başka bir şeyden daha fazla istifade eder. Buna çok bakmıyor şu anda. Yani biz sonuçta bir ortak yaşam alanında, bir binada yaşıyoruz ve bunun ortak giderleri var ve hep birlikte aslında bu ortak giderlere katılıyoruz. O yüzden yani burada biz asansörü çok kullanmasak da sonuçta eğer ortak gider kalemindeyse bunu karşılamamız gerekiyor.
1: Eyvallah. İnşallah çözülür yani bu problem. İnşallah. Evet, Mesut Bey demiş ki, hayırlı programlar kıymetli hocalarım. İmam Efendi sağa selam verirken yetişirsek mesbuk hükmünde değerlendirilebilir miyiz? Tam olarak sağa selam esnasında yetiştik. Hı. Sola selama geçilmeden tabi olduk.
0: Evet, yani burada önemli olan nokta imam henüz namazı bitirmeden bizim namaza dahil olmamız. Malumunuz selam, bir selamla aslında namazdan çıkılmış oluyor. Yani burada ittifak
1: var. Sağa selam verdiğinde çıkıyor
0: aslında. Aslında verdiğimizde. Dolayısıyla vermeden biz eğer iftitah tekbirini alıp namaza dahil olursak cemaat sevabını kazanmış oluruz. Ama tabii ki 4 rekatı münferit gibi artık yani kılacağız dolayısıyla. Ama burada sağ selamı bitirdi. Esselamu aleyküm dedi. Artık namaz orada bitmiş olur. Orada artık kişinin tek başına kılması gerekir. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Böyle çok aşırı yetişmeye çalışmak da çok tavsiye edilmiyor, uygun görünmemiş. Normal teennili bir şekilde, teenni içerisinde cemaate yetişmekte fayda var.
1: Eyvallah. Ferdi Bey diyor ki, muhterem hocam benim borcum varken ufak ufak para biriktirip umreye gitsem, yani, hı hı, bir taraftan borcunu ödüyor, veya ödeme gayretinde. Öbür taraftan da umre hasreti var. Hı hı. Böyle bir uygulama yapsa doğru bir iş yapmış olur mu?
0: Yani şöyle, vadeli olan borçlarını aksatmıyorsa, aksatmadan birikimlerini yapabiliyorsa gitmesinde, bu şekilde gitmesinde bir sakınca olmaz. Ama alacaklar bir taraftan parasını istiyor.
1: O da umre için mücadele ediyorsa o da olmaz.
0: Veya yani işte vadesi gelmiş borçlar var, işte bunlar ödenmiyor. Ve daha sonra oradan artırdığı parayla umreye gidiyor. Bu doğru olmaz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ama dediğim gibi normal, herkese borcunu ödüyor zamanında, bir sıkışıklık veya insanların bir baskısı olmuyor. Ama kenarda da para biriktiriyorsa o biriktirdiği parayla umreye gidebilir. Evet. Yani borçlu bir kimse umreye gidebilir.
1: Peki,
0: sıkıntı
1: hocam.
0: Yok.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Müstefit
0: ederim.
1: Olduk. İyi ki varsınız. Allah İyi ki bizim hocamızsınız. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin inşallah.
1: Evet muhterem dostlarımız, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok güzel bir bilgi vereceğim size. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, yani Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi desin. Yani başında da sonunda da Allah'ın adıyla. Aman ihmal etmeyelim, çocuklarımıza öğretelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Hadislerle İslam az sonra. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Hazreti Peygamber döneminde Arap kabileleri. Allah atalarla övünme adetini kaldırmıştır. Peygamber Efendimizin yanında büyüme şerefine erişen Enes bin Malik'in anlattığına göre, bir gün Allah Resulü ashabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Sohbet esnasında şu veciz ifadeyi kullandı. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Hazreti Peygamber'in bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Zira onlar ilk defa Cündüb bin Amber tarafından söylenilen bu sözün yabancısı değillerdi. Nasıl şaşırmasınlar ki, kabile taassubu çok güçlü olan Araplar arasında herkes tarafından benimsenip söylenen bu özdeyişi, Hazreti Peygamber de kelimesi kelimesine sahabeyi telkin etmişti. Cahiliye düşüncesinde önemli bir yeri olan bu deyişi, Hazreti Peygamber'den işiten sahabe, önce cahiliye döneminde olduğu gibi zahiri üzere anladılar ve "Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?" diye sordular. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir." buyurdu. Bazı rivayetlerde hadisin öncesinde şöyle bir olay anlatılır. Medine'de Ensar'dan bir gençle Muhacirlerden bir genç her ne sebeptense dövüşmüşlerdi. Bir anda kavga büyümüş, Ensar'dan olan genç Ensar'a, Muhacirden olan genç de Muhacirlere seslenerek acil yardım istemişlerdi. Hazreti Peygamber'in müdahalesi olmasa kimin haklı kimin haksız olduğu anlaşılmadan iki mümin grup neredeyse birbirlerine gireceklerdi. İşte tam o hengamede Allah Resulü çıkarak, "Bu cahiliye ehlinin çağrısı da neyin nesidir?" diye sordu. İki gencin dövüştüklerini söylemeleri üzerine bu hikmetli sözleri dile getirdi. Bu hadiste tamamen cahiliye kültürüne ait olan ve ırkçılığa, kabile taassubuna dayalı cahili düşüncelerin, Hazreti Peygamber'in dilinde yeni bir mana ve İslami bir muhteva kazandığı görülmektedir. Cahiliye döneminde bu sözden kastedilen, bir kimsenin kendi kabilesinden olan kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa arka çıkmak şeklinde mutlak bir yardımıydı. Yani zalim bile olsa, onun bu zulmüne destek verme fikri, kabile taassubunun getirdiği cahiliye hakimiyetinin tipik bir göstergesiydi. Kabileciliğe ve kabilelere dayalı hayat tarzı, Arap Yarımadası'nda asırlardır sürdürülen bir gelenekti. Köken olarak Adnaniler yani Kuzey Arapları ve Kahtaniler yani Güney Arapları diye ikiye ayrılan Araplar, şehirli ya da bedevi olsun irili ufaklı kabilelere ayrılmışlardı. Zira Yarımada'nın zorlu fiziki şartları Arapları bu şekilde çeşitli gruplar halinde yaşamaya sevk etmişti. Merkezi bir yönetimden yoksun ve birbirinden bağımsız olan Arap kabileleri sürekli rekabet içindeydiler. Ekonomik, askeri ya da siyasi açıdan güçlü olmak, zayıflar üzerinde egemenlik kurmak için yeterli bir savaş sebebiydi. Fakat cahiliye döneminde yapılan savaşların asıl nedeni asabiyet yani kabile içi dayanışma duygusuydu. Kişi mensubu olduğu kabileye kayıtsız şartsız bir aidiyet hissiyle bağlıydı. İslam'dan önce Arap kabileleri birbirleriyle genellikle savaş halinde olmalarına rağmen bazı siyasi veya ticari kaygılarla aralarında çeşitli antlaşmalar yaparak kendilerine özgü bir hukuk da oluşturmuşlardı. Kabileler arası ilişkilerde belirleyici olan ve haksızlıkların önüne geçilmesini sağlayacak bir güven ortamı meydana getiren bu antlaşmalara azami ölçüde riayet edilirdi. Örneğin Mekke'de bazı Kureyş kabileleri arasında zayıfları korumak ve haksızlıkları önlemek amacıyla yapılan Hılful Fudul, Erdemliler Yemini adlı antlaşmaya risaletle görevlendirilmeden önce gençliğinde Peygamberimiz de katılmıştı. Yıllar sonra Arap Yarımadası İslam'la tanıştı. Allah Teala dinini tebliğ etmesi için elçisini Mekke'de yaşayan ve Arap kabileleri arasında itibarlı bir kabile olan Kureyş'ten seçmişti. Allah Resulü bu gerçeği şöyle ifade etmişti. Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından da Kureyş'i seçti. Kureyş'ten de Beni Haşim'i seçti.
Beni Haşim'den de beni seçti. Fakat müşrik Kureyşliler, kendi kabilelerinden biri olan Haşimoğullarından bir peygamber gelmesine rağmen İslam'ı kabul etmeye yanaşmadılar. Hepsi Kureyş'e mensup oldukları halde kabilecilik ruhu içlerine öyle sirayet etmişti ki kendi aralarında bile sürekli rekabet içindeydiler. Dolayısıyla sırf bu kabilecilik taassubu nedeniyle Allah Resulüne karşı koydular. Çünkü böylece Haşimoğulları diğer kabilelere üstünlük sağlamış olacaktı. Nitekim Ahnes bin Şerik'in Hazreti Peygamber'den işittikleriyle ilgili olarak sorduğu soruya Mahzumoğullarına mensup Ebu Cehil'in verdiği cevap bunu açıkça ortaya koyuyordu. Biz Abdümenafoğulları şan şeref konusunda çekiştik durduk. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar arabuluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de yüklendik. Onlar bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde ise onlar, içimizde kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber var dediler. Biz nasıl onların dengine ulaşacağız? Vallahi biz ona ebediyen inanmayız ve onu tasdik etmeyiz. Fakat aynı kabilecilik zihniyeti, Hazreti Peygamber'in müşriklerin eziyet ve işkencelerinden korunmasına da vesile oldu. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce, Haşimoğulları ve Muttaliboğulları ile görüşerek onları yeğenini korumaya davet etti ve bu isteği Allah düşmanı Ebu Leheb dışındakilerce kabul gördü. Kureyş kabilelerinden büyük tepki alan Allah Resulü, her sene hac maksadıyla Mekke'ye gelen başka kabilelerle görüşerek onlara İslam'ı anlatmaya başladı. Bunlardan biri de Medine'den gelen Hazreçlilerdi. Bu az savaşı nedeniyle Evs kabilesiyle aralarında uzun süren çatışmalar sonrası her iki kabilede ileri gelenlerini yitirmişler ve Medine'de bir otorite boşluğu meydana gelmişti. Onları yeniden toparlayacak bir lidere ihtiyaçları vardı. Bu anlamda Boğaz Savaşı, Hazreti Ayşe'nin deyimiyle adeta Allah Teala'nın elçisine hazırladığı bir gündü. Böylece İslam'ı kabul eden Evs ve Hazreç kabileleri bir ateş çukurunun tam kenarındayken düşmekten kurtulmuş, Resulullah ise dinini tebliğ edebileceği huzurlu bir ortama kavuşmuştu. Hazreti Peygamber kendisine ve muhacirlere kucak açarak fedakarlığın en güzel örneğini ortaya koyan ve Yüce Allah tarafından Ensar diye anılan Evsliler ve Hazreçlileri överek onların kabilelerini hayırla yad etti. Şüphesiz Ensar kabilelerinin en hayırlısı önce Müslüman olmaları ve İslam'a hizmetleri sebebiyle Necar oğullarıdır. Sonra Abdüleşel oğulları, sonra Haris oğulları, sonra ise Said oğullarıdır. Ensar kabilelerinin hepsi hayırlıdır. Medine'de azımsanmayacak kadar Yahudi nüfusu olmasına rağmen çok geçmeden Müslümanlar şehirde söz sahibi oldular. Ardından şehrin çevresindeki çeşitli kabilelerin de İslam'ı kabul etmeleri, kabul etmeyenlerin de destek olmalarıyla birlikte Müslümanlar bölgede egemen hale geldiler. İttifak kurulan ilk kabile Cüheyne oldu. Hazreti Peygamber İslam'a en erken giren ve müşriklere karşı kendisine destek olan bu kabileleri Kureyş, Ensar, Cüheyne, Müzeyne, Eslem, Eşca ve Gıfar benim yardımcılarımdır. Onların Allah ve Resulünden başka yardımcısı yoktur diyerek taltif etti. Hatta bir defasında Temim kabilesi reisi Akra bin Habis, sana ancak Eslem, Gıfar, Müzeyne ve Cüheyne'nin hacıları soyan hırsızları biat etti diyerek onu ve onu destekleyen kabileleri aşağılamıştı. Peygamberimiz ise bu hakarete cevap niteliğinde şunları söyleyerek kendisine yardım edenlere sahip çıkmıştı. Eslem, Gıfar, Müzeyne ve Cüheyne, Beni Temim, Beni Amir ve iki müttefik olan Esed ile Gatafan'dan daha hayırlıdırlar. Zira Allah Resulü'nün nezdinde önemli olan, o kabilelerin geçmişteki hataları ya da günahları değil, düşmanca tavır sergileyen çoğu kabileye karşılık İslam'ı ve peygamberini erkenden kabullenmiş olmalarıydı. Bu nedenle Gıfar ve Eslem kabileleri için şöyle dua etmişti. Gıfar, Allah onlara mağfiret buyursun. Eslem, Allah onlara selamet versin. Medine çevresindeki kabilelerin Hazreti Peygamber'le kurduğu ittifaka karşılık, Mekkeli müşrikler de
kendi etraflarındaki kabilelerle bir araya gelmişlerdi. Özellikle Bedir'de uğradıkları büyük hezimetin ardından sonraki savaşlarda Mekke müşrikleri Arap kabilelerini saflarına katmaya başladılar. Nitekim Hendek Savaşı'nda Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareoğulları ve Mürreoğulları gibi çok sayıda Arap kabilesi Müslümanlara karşı onlarla birlik olmuşlardı. Bu büyük ittifaktan dolayı endişelenen Allah Resulü şöyle dua etmişti. Ey kitabı indiren, bulutları hareket ettiren, grupları bozguna uğratan Allah'ım, onları bozguna uğrat ve onlara karşı bize yardım et. Kurulan düşman birlikteliğine karşılık, Mekke havalisinde Hazreti Peygamber'le iyi ilişkiler içinde olan kabileler de yok değildi. Örneğin Mekke ile yakın ilişki içinde olan Huza kabilesi, Resulullah'ın sır kutusu gibiydi. Hendek Savaşı ve Hudeybiye Antlaşması'nda Peygamberimize müşriklerle ilgili önemli bilgiler ulaştırmıştı. Müşriklerin bütün engelleme çabalarına rağmen İslam, Arap kabileleri arasında dalga dalga yayılmaya devam ediyordu. Müslüman olmak isteyenler Peygamberimize gelerek kendilerine yeni dini öğretecek kimseler gönderilmesini talep ediyorlardı. Fakat bu tebliğ faaliyetlerini sırf intikam almak amacıyla suistimal eden bazı kabileler oldu. Reci ve Bir-i Maune faciaları olarak İslam tarihinde yankı bulan olayların faillerine Allah Resulü bir ay boyunca beddua etti. Allah'ım, Mudar kabilesine şiddetli bir baskı uygula. Bunu onlara Yusuf'un kıtlık yılları gibi yap. Allah'ım, Lihyan, Ril ve Zekvan'la Allah ve Resulüne isyan eden Usayye kabilelerine lanet eyle. Kureyşliler, Hazreti Peygamber'in Medine'de kurduğu yeni devleti uzun bir süre siyasi açıdan tanımadılar. Fakat sonunda Hudeybiye Antlaşması'na taraf olarak İslam devletini resmen tanımış oldular. Antlaşmayla ilk kırılmayı yaşayan müşrikler, 2 yıl sonra Mekke'nin fethi sonucunda İslam'ın üstünlüğünü kabul ettiler. İlerleyen süreçte Huneyn Savaşı'nda yenilen Hevazin ve Taif'te kuşatılan Sakif kabileleri İslam'ı kabul ettiler. Arap Yarımadası'nın bu en güçlü kabilelerinin İslam'a girmeleri diğerleri üzerinde büyük bir tesir oluşturdu. Özellikle de Kureyş'in Müslüman olduğunu gören kabileler bölük bölük Allah'ın dinine girdiler. Allah Resulü'nün müşrik Arap kabileleriyle ilişkileri uzun yıllar boyu mücadele ve savaş halinde geçmişti. Fakat heyetler yılı olarak adlandırılan hicretin 9. yılından itibaren ilişkiler farklı bir zemine taşındı. Zira Mekke'nin fethi sayesinde Hazreti Peygamber artık hem dini hem de siyasi bir otorite olmuştu. Bu nedenle İslam'ı merak eden onlarca kabile Medine'ye kendilerini temsil eden heyetler gönderdiler. Çoğu İslam'ı kabul ettiklerini bildirmek ve biat etmek üzere geliyordu. Bazıları Resulullah'tan İslam'ı öğrenmek ya da Müslüman olmasalar da İslam'ın hakimiyetini kabul ettiklerini bildirmek üzere gelirken, kimileri de sırf dünyalık menfaatler elde etmek için geliyordu. Ancak sebepler her ne olursa olsun, Arap kabileleri artık İslam'ın üstünlüğünü kabul etmişler ve ona boyun eğmeye mecbur kalmışlardı. Arap kabileleri bazı öne çıkan vasıfları nedeniyle Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlardır. Yeryüzünde Allah'ın aslanları olarak nitelenen Ezd kabilesi, ağızlarının temizliği, yeminlerine olan sadakatleri ve kalplerinin halisliği sebebiyle methedilmiştir. Geceleyin Kur'an okumalarıyla Allah Resulü'nün dikkatini çeken Eş'ar kabilesi, yardımseverlikleri nedeniyle şöyle övülmüştür. Eş'ariler, savaşta yiyecekleri bittiğinde veya Medine'deki çoluk çocuklarının yiyecekleri azaldığında ellerinde olanı bir yaygının içine toplar, sonra onu aralarında bir kabın içinde ölçerek eşit olarak taksim ederler. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Yemenli kabilelerse heyetler yılında çok sayıda heyet göndermeleri ve nezaketli tutumlarından dolayı iman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir şeklinde Resulullah tarafından tatif edilmişlerdir. Hazreti Peygamber 23 yıllık zorlu risalet görevinin sonunda zihinlere kabile birliği yerine inanç birliği esasını yerleştirmeyi önemli ölçüde başarmıştır. Nitekim Mekke'yi fethettiği gün irad ettiği hutbesinde insanların kabilelere, gruplara ya da milletlere ayrılmasının hikmetini veciz bir şekilde şöyle açıklamıştır. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir.
İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Âdemoğlu, malım, malım diyor. Ey Âdemoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bi nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleri

ile de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.''

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. "Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin?" dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. "Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir Es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
0: Gülce az sonra.
4: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Dünyaya gelen bir bebeğin hikayesinden bahsetmiştik. Babasını hiç göremeden doğan, daha sonra annesini ve dedesini de kaybeden o küçük çocuk büyüdü. Peki nasıl bir genç oldu dersin? Şimdi seni Efendimizin gençlik yıllarına götüreceğim. Mekke'de yaşayan Kureyşlilerin önemli uğraşlarından biri ticaretti. Peygamberimiz de gençlik yıllarında ticaret hayatının içine girdi. Üstelik ticareti öğrenmeye daha küçük yaşlarda amcası Ebu Talib'e yardım ederek başlamıştı. Ebu Talib kumaş ve tahıl ticareti yapıyordu. Peygamberimiz de ona yardım ediyor, böylece ticaretin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Sonra amcası yaşlanınca ticarete kendisi devam etti. Artık farklı yerlere ticaret için yolculuklar yapıyordu. Yemen taraflarına, Doğu Arabistan'a ve başka bölgelere gidiyordu. Bu yolculuklar onun için yalnızca alışveriş yapmak demek değildi. Her yolculukta yeni insanlarla karşılaşıyor, onların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını ve nelere inandıklarını görüyordu. Aynı zamanda insanların içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartları da gözlemliyordu. Yani sevgili arkadaşım, onun için her yolculuk yeni bir şey öğrenmek demekti. Peygamberimizi tanıyan ve yeni tanışan insanların dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Onun dürüstlüğü, merhameti, hakseverliği, temiz ve iffetli yaşayışı ve elbette ticaretteki doğruluğu. Peygamberimiz, içinde yaşadığı toplumdaki kötülüklere karışmadan tertemiz bir hayat sürdü. Onu tanıyan insanlar, onun güvenilir bir insan olduğunu biliyorlardı. Hem de yalnızca akrabaları veya kabilesi değil, tüccarlar, köleler, zenginler, yoksullar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Farklı farklı insanlardan oluşan Mekke halkı, onun güvenilirliğine inanıyordu. Bu yüzden ona çok özel bir isim verdiler. El-Emin, yani güvenilir insan. Hatta onu tanıyanlar Muhammedül Emin diyerek de çağırıyorlardı. Şimdi sana bunu daha iyi anlatacak küçük bir olaydan söz edeyim. Peygamberimizle zaman zaman birlikte ticaret yapan Kays bin Sahip, onun çok iyi bir iş ortağı olduğunu şöyle anlatmıştı. Ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse, dönüşünde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken, o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. İşte sevgili arkadaşım, bir insanın güvenilir olduğunu söylemek başka, bunu davranışlarıyla göstermek bambaşka. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce de insanların güvenini böyle kazanmıştı. Belki de şimdi aklına şu soru gelmiştir. Bir insan çevresindeki herkesin güvenini nasıl kazanabilir? Bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Çünkü peygamberimizin hayatında gençlik yıllarında yaşanan çok önemli başka olaylar da var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Na'am, innemen nisa'u şakâikur rical.
4: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti.

0: evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin, dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek ''Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp ''Allah'ım bize değil çevremize ver, Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver.'' buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül

0: Yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a, "Peygamber'e itaat et," dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun," diyerek çıktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı.

ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Mina, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise, "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren

vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzüne ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice, Peygamberimizin hayatında da, kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Peygamberimizi, bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
13: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
15: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım, ne olur la ilahe illallah de. De ki, bunu dediğine şahitlik edebileyim, dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
6: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım. Vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi.

0: Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle. Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bugünleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
6: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
6: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
6: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
6: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
6: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
5: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
6: Sağ ol, iyi geldin. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
5: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
6: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
5: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
6: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
5: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
6: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
5: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
0: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
7: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Putlara tapanların sonu ne olacak?
0: Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir, diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
7: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
0: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şey elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
10: Hayru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yuhsanu ileyh ve şerru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
9: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını koruyacaktır.

0: kumaları altına almak istediğinde, Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabi,

veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun. Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi." buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aleyh. İnneke entet tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Enes radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek...

0: Korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
1: Yok, hayır, ondan değil.
0: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
1: Tamam, savaşacağım.
0: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
1: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Sehil bin Sa'd'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, ey cennettekiler diye seslenir. Onlar, ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur derler. Allah Teala, halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da, nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala, size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebu'l-Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı,

sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan, seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak
onlarla ilgili

0: şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cinayet ve kan davası, bir cana kıymak, insanlığa kıymaktır. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Haksız yere öldürülen her insandan dolayı Adem'in ilk oğluna bir pay, günah ayrılır. Çünkü o, öldürme işini ilk defa başlatan kişidir. Ebu Bekre anlatıyor: Resulullah'ın iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir ve biri diğerini öldürürse, öldüren de öldürülen de cehennemdedir dediğini işittim. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, öldüren böyledir ama öldürülene ne oluyor dediler. Resulullah, o da arkadaşını öldürmeye istekliydi buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verirken ilk görülecek dava kan davasıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
4: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vakti Müslüman eylemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, malayaniyi terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Evvelden ahire uzanan zamanlardan birinde kimimiz zaman dolduruyor, kimimiz zaman geçiriyordu. Birileri bize zaman tanırken çoğumuz çoktan zamana uymuştu. Aslında aramızda zaman kaybedenler olduğu kadar zaman kollayanlar da vardı. Ancak zaman su gibi akarken pek azımız zamanla yarıştığının farkındaydı ve en çok zaman sıkıntısı çekenler en iyi zaman öldürenlerdi. Oysa hepimizin kolunda saatler vardı. Hepimiz için zaman en kıymetli hazineydi. Hepimiz az zamanda önemli işler yapabilme derdindeydik ve hep bir yerlere yetişebilmek için acele etmek zorundaydık. Hep bir koşuşturma içinde, nefes nefese zamanı yakalamak için çabalıyorduk. Hızlandırılmış bir filme benziyordu hayatımız. Görüntüler vardı ancak işitilenler sadece anlamsız seslerden ibaretti. Kubbemizde baki kalan hoş bir sada yerine işte bu garip seslerdi. Hal böyleyken zamanı idrak edemeyen bizler asrı nasıl idrak edecektik? Kitabımızı açtık, Rabbimizin güneşin ve ayın, gecenin ve gündüzün üzerine, asrın üzerine yeminler ettiğini gördük. Kendisine bahşedilen zamanın hakkını vermeyen kulların, veremeyen kulların, keşke toprak olaydım diye hayıflanmalarına şahit olduk. Pişmanlık içerisinde Rabbinden bir ömürlük hayat hakkı daha isteyerek çırpınanları, bu kendisine lütfedildiği takdirde samimi bir kul olma sözleri vererek yalvaranları gördük. Müslümanız, işittik, itaat ettik. Evet biz Müslümanız. Peki ya saatimiz? Vaktimizi nasıl Müslüman eyleyebiliriz? Hız sarmalında ömrü tükenen, ömrünü malayaniyle geçiren saati nasıl Müslüman olur? Nebiye kulak verdik. Buyurdu ki, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan bir tabir. Malayani ve biz bunu, bizi ilgilendirmeyen, bize hiçbir faydası olmayan, incir çekirdeğini doldurmayan, bununla birlikte farkında olmadan ömürleri işgal eden tüm boş işleri terk etmek ve tüm bunlardan uzaklaştığımız ölçüde İslam'la güzelleşmek. Nebi'nin işaret ettiği üzere Müslümanlığımızın güzelliğini, malayani ile olan mesafemizle ilişkili olduğunu öğrenmeliyiz. Sevgili Peygamberimize göre malayaniye olan uzaklığımız kadar Müslümanlığımız güzel ve kaliteli. Zaman malayani ile geçerken, zamanı Müslüman bilinciyle yaşamıyorken, yani vaktimiz Müslüman değilkense Müslümanlığımız eksik, Müslüman bilincimiz yaralı. Müslümanlar olarak ancak fikrimizi, sözümüzü, bilincimizi, vicdanımızı, ahlakımızı ve vaktimizi Müslüman kıldığımız zaman sağlıklı bir Müslüman kimliğine sahip olmak mümkün. Hayatımıza Resul-i Ekrem'in malayani tabirini dahil etmemizle ışık hızıyla içinden geçtiğimiz hayatımızda bir duraksama olmalı. Bir hız sarmalı haline getirilen hayatımız yavaşlamalı. Zamanın ne içinde ne dışında yaşayan bir ahir zaman Müslümanları şimdiye kadar geçirdikleri ömürlerini şöyle bir sorgulamalı. Zamanın ruhunu iliklerinde hissederek hayatlarına nebevi bir disiplin kazandırmak adına saatlerinin ne kadar Müslüman olduğunu kendilerine sormalı. Ziyada başlayıp ziyada biten, huzurlu, hafif günler mi yaşadığımız? Yoksa geceyi gündüze katıp saadeti az, meşakkati çok, bulanık renkli günlerin içinden mi geçiyoruz? Gözlerimizi nurlu sabahlara açıp hanelerimize seher bereketini mi dolduruyoruz? Ne yaptığımız bilmez bir halde akrep ve yelkovanları yakalamaya mı çalışıyoruz? Yaşadığımız çağın anı yaşamak telkinlerine boyun eğip zamandan sürgün edildiğimizin ne kadar farkındayız? hayatı dolu dolu yaşadığımız vehmine kapılıp aslında malayani istilasına maruz kaldığımızı, böylelikle hayatı ve dahi hakikati ıskaladığımızı neden bir türlü fark edemiyoruz? Çağımız endüstrisinin gözlerimiz, zihinlerimiz, kalbimiz, bilincimiz için özenle ürettiği bu gereksiz malzemelere neden bu kadar rağbet gösteriyoruz? Gerçek şu ki bu tuzaklara kapılıp zaman idrakini yitirdiğimizde ruhsuz gezen bedenler halinde faniliğe mahkum edilmiş oluyoruz. Yıllar yılı saatimiz işliyor ancak biz duruyoruz. Ufuklarda olması gereken gözlerimiz gaflete yenik düşmüş durumda. Yüz çevirmemiz gereken bu gereksiz uğraşlarımızı her gün yeni bir şevkle, ıştiyakla, heyecanla icra ediyoruz. İki günü birbirine denk olan zarardayken hangi günümüzü diğerinden bereketli kılıp kendimizi aşmak için çaba sarf ediyoruz? İyiliğe vesile olup kötülüğü engellemek adına hangi adımı atıyoruz? Huzura ak yüzlerle varabilmek için yüzümüzü ağartacak hangi işleri yapıyoruz? Elimiz, dilimiz, kalbimiz gereksiz boş işlerle meşgulken dünyadaki tüm acıların son bulmasını bekliyoruz. Sadece cılız temennilerde bulunuyoruz çoğu zaman, kendimizin dahi işitmediği. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Çocuklar ölmesin istiyoruz. Zulüm dursun istiyoruz. Musa'nın firavunları dize getirmesini, Ebabillerin filleri yenmesini diliyoruz. Biz yardım için kimseye elimizi uzatmazken Rabbimizin inayetini üzerimize indirmesini istiyoruz. Malayani işlerin kıskacında ömrümüz beyhude geçerken göklerden mucizeler inmesini bekliyoruz. Bizim kendi mucizemizin gafletten, bencillikten, tembellikten, nafile meşgalelerden arınmak olduğunun farkına varamıyoruz. Oysa Müslümanlar olarak vakit duyarlılığı kazanıp zamanda deruni yolculuklara çıkabildiğimizde, zamandan yeni zamanlar devşirebildiğimizde Müslüman vasfını hak etmiş olacağız. İşte o zaman başımızdaki kara bulutlar dağılacak ve çok daha farklı bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Kendimizi ve vaktimizi Müslüman eyleyebildiğimiz zaman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: İşittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: حضرت Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

varlık imtihanında faziletli bir yiğit. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Medine'ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu. Tarih boyu insanların uğruna savaş çıkaracak kadar düşkün oldukları bütün dünya nimetlerinden yoksundu. Ama cahiliye karanlığından sıyrılıp imanın tadına varmış bu gencin yaşamında bunların pek de önemi yoktu. Rahat bir hayatı terk edeli yıllar olmuştu. Hazreti Ebubekir aracılığıyla İslam'a açılan yüreği, Resulullah'ın getirdiği ilahi mesajlarla can bulmuştu. Müslüman adıyla anılan ilk 8 kişinin arasına dahil olduğu o günden beri hayatın zorluklarıyla karşılaşmıştı hep. Müşriklerin eziyetleri ve tahammül sınırlarını zorlayan binbir türlü sıkıntıyla geçen senelerin ardından öz vatanı dahil sahip olduğu her şeyi geride bırakıp hicret etmek. Çöl ikliminden çıkıp deniz aşırı bilinmedik bir coğrafyada, yabancı bir kültürde yetişmiş tanımadık yüzlerle bir arada yaşamak zorunda kalmak. Habeşistan denilen bu ülkede görünür sıkıntılardan azade fakat Allah Resulü'nden çok uzaklarda olmanın verdiği ıstırapla belirsizlik içerisinde bekleye durmak. Bütün bu yaşananlardan sonra rahmet elçisiyle Medine'de yepyeni bir hayata başlamaktan daha büyük bir nimet olabilir miydi onun için? Medine'de Resulullah'ın kendisine kardeş eylediği Sa'd bin Rebi, akılları baştan alan bir teklifle karşısına geldiğinde hiç düşünmeden reddetmesi bu yüzdendi. Şehrin en varlıklı şahsiyetlerinden biriydi Sa'd. Bu muhacir kardeşine evinin kapılarını ardına kadar açmış, bütün varlığını yarı yarıya kendisiyle bölüşmek istediğini bildirmişti. O ise Ensar kardeşine bu güzel tekliften dolayı teşekkür edip hayır duada bulunmakla yetinmiş, siz bana çarşının yolunu gösterin deyivermişti. O gün bir miktar yağ ve keş kazanarak çarşıdan dönen Abdurrahman bin Avf, bugün hatırı sayılır zengin bir tüccar olarak çarşıdan dönüyordu. Yanında samimi dostu Nevfel bin İyas el-Huzeli vardı. Birlikte eve gelip bir müddet dinlendikten sonra kendilerine getirilen sofraya kuruldular. Yemekte et ve ekmeği görünce dayanamadı birden, ağlamaya başladı. Onun bu halini şaşkınlıkla izleyen Nevfel'in "Nedir seni böyle ağlatan?" sorusu üzerine Abdurrahman'ın dilinden şu cümleler dökülüverdi. "Allah Resulü bu dünyadan gelip geçti de ne kendisi ne de ailesi efradı doyuncaya kadar arpa ekmeği yemedi. Resulullah'la beraber zorluklarla imtihan edildik ve sabrettik. Hazreti Peygamber zamanından sonra ise bollukla imtihan edildik. Fakat sabredemedik," diyor Abdurrahman bin Avf. Medine'ye geldikten sonra kısa sürede ticaretini geliştirmiş, büyük bir servetin sahibi olmuştu. Kendisine bahşedilen nimetlerin hesabını verememekten endişe ediyor, kendisinin ve mümin kardeşlerinin sıkıntı dolu günlerini hiç unutamıyordu. Oruçlu olduğu bir gün nihayetinde iftar edeceği zaman aklına Uhud'da yaşananlar gelmişti. "Benden daha hayırlı olan Mus'ab bin Ümeyr öldürüldü. Bir parça kıyafetiyle kefenlendi. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyor, ayakları örtülse başı görünüyordu. Hamza da şehit edildi ki o da benden hayırlıydı. Sonra bize dünya nimetleri verildikçe verildi. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum." Bu sözlerle gözyaşlarına boğulan Abdurrahman yemeğini bırakmak zorunda kaldı. Halbuki dünya malına tamah etmemişti hiçbir zaman. Rahman'ın bahşettiği nimetleri yine onun yolunda seferber eylemiş, hayır hasenat işlerinde her zaman öncülüğü üstlenmişti. Bir günde 30 köleyi azat edip 500 deve yükü tutan kervanını bir defada bağışlayacak kadar cömertti. Orduların teçhizinden Hazreti Peygamber'in hanımlarına yardıma kadar her sahada servetini infaktan çekinmemişti. Vefat etmeden önce ise malının önemli bir bölümünün Bedir gazilerine verilmesini vasiyet etti. Abdü Amr,
Amr'ın kulu manasındaki ismini değiştirip Abdurrahman ismini verdiğinde ömrü boyunca unutamayacağı bir öğüt vermişti sanki ona Allah Resulü. Hiçbir şeyin değil, yalnızca Rahman'ın kulu olmak. İşte bu öğütle zorlukları göğüslemiş, refaha erdiğinde, hatta ileriki dönemlerde önemli vazifeler üstlendiğinde dahi bu öğüdü tutma gayretini devam ettirmişti. Ne malın mülkün ne de şöhretin kölesi oldu. Rahman'ın kuluydu Abdurrahman. Sadece malını değil, canını da ortaya koymuştu onun için. Uhud'da peygamberine siper ettiği vücudu 20'den fazla yara almış, hatta bu yaralardan dolayı ayağında aksaklık oluşmuştu. Buna rağmen Resulullah'la birlikte tüm savaşlara katıldı. Ona imamlık yapma şerefine erişmiş bu faziletli sahabi, cennetle müjdelenen sahabiler arasında yer alsa da, ömür boyu rehavete kapılmadan ahiret kaygısıyla yaşadı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
2: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
3: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
4: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
5: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
6: Yok, hayır, ondan değil.
5: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
6: Tamam, tamam, savaşacağım.
5: Ha, şöyle...
4: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
6: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı, kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet, affet.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

Bir defasında görme engelli sahabi İbn-i Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm.

0: Allah Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
0: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
2: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek, şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ver ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: Anhu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: لي أن أصلي.
1: أبو هريرة'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz."

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Kûfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Kûfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Kûfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Kûfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: أبو عبد الله veya أبو ليلى diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: حضرت عائشة دن رضي الله عنها روایت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

Tabiundan Zehten bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerini bilmediğimiz iki eşsiz nimet: sağlık ve boş zaman. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız nimetlerine işaret eden Rabbimiz, bir yandan bunların farkında olarak kendisine şükretmemizi isterken, bir yandan da bu nimetlerin göz alıcılığına kapılmamamız için bizi uyarır. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ömrünüzün geçiciliğini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz bir günün geleceğini hatırlatırken, bunu unutturmaya çalışan düşmanlarımıza karşı da teyakkuzda olmamızı ister. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki acıklı durumlarından örnekler vererek aynı hatalara düşmememiz için sık sık öğütlerde bulunur. Zira aldananların aldandıklarını anlayacakları ve aldanmışlıkların ortaya konacağı gün, yevmüttegabun olan kıyamet günü, kişinin anne babasına bile faydası olmayacağı gibi onların da kendisine bir yararı dokunmayacaktır. Dünya hayatında rehberimiz olan Resulullah Efendimiz, dünyada aldandığımız, kıymetini idrak etmekte zorlandığımız pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor: sağlık ve boş zaman. Dünyevi yaşantımızı sürdürebilmek için hayati nitelik taşıyan bu iki nimet, aynı zamanda ahiret hayatımızı imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekirken, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da yine fiziksel ve ruhsal bakımdan sıhhat ve afiyet içinde olmamıza bağlıdır. Ve bütün bunlar ancak bizlere dünyadayken bahşedilen zaman dilimi içerisinde yapıldığında anlamlıdır. Sağlık, önemine her ortamda çeşitli vesilelerle atıf yapılan, buna rağmen en çok ihmal edilen nimetlerin başında gelir. Her gün amansız hastalıkların pençesine yakalanan milyonlarca insanın varlığından habersiz olmadığımız gibi, bir o kadar insanın ömrünün sonlandığını da müşahede ederiz. Bu kişilerin çok yakınımızdaki insanlar olması bizi bir müddet kendimize çekidüzen verip sağlığımıza dikkat etmeye itse de, bu bilinci devamlı canlı tutmak kolay değildir. Hüsnü zannımız galip gelir çoğunlukla. Bu hastalıkların bize hiç uğramayacağını düşünür, ne kadar yaşlansak da ölümün hep çok uzaklarda olduğuna inandırırız kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telaşıyla çalışıp didinirken, ailemizin geleceği için ter döküp yorulurken ihmal ederiz sağlığımızı. Bazen de sadece pervasızca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uğratırız bu en kıymetli hazineyi. Halbuki sağlığımızı ihmal ederek sahip olduğumuz hiçbir güzellik bize onun tattırdıklarını yaşatamaz. Yıllarca sağlığımızı kaybetme pahasına elde ettiğimiz serveti sağlığımızı düzeltmek için bir çırpıda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmayı düşlediğimiz çocuklarımızı kendilerini her şeyden daha mutlu edecek sağlıklı anne babalardan mahrum edebiliriz. Dünya ve ahiret saadetimiz için sağlığımıza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hazreti Peygamber'in sağlıklı ve dengeli beslenmekten spora, ağız ve diş temizliğinden beden bakımına, yiyecek ve içecek kaplarımızın temizliğinden çevre temizliğine kadar hayatımızın her anını kuşatan sağlığı korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin sağlığımızı koruma konusunda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini gösterir. Zira insanın fıtratı gereği vücut bakımına dikkat etmesi gerektiğini bildiren Resulullah, her 7 günde bir yıkanmak yüce Allah'ın Müslüman üzerindeki hakkıdır diyerek, vücut temizliğinin kişisel tercihlerin ötesinde dini bir yükümlülük olduğuna dikkatleri çekmektedir. Ayrıca gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düşen Abdullah bin Amr'a, böyle yapma, oruç tut fakat iftarını da yap, gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var, gözünün sende hakkı var diyen Efendimiz, insanın hangi niyetle olursa olsun bedenine karşı olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü bedenimiz, Rabbimizin bize ahirette onu nasıl kullandığımızdan sorumlu tutacağı bir emanetidir. Değerini bilmediğimiz diğer bir nimet, zamandır. Rabbimiz bizleri hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için belirli bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Ne var ki dünyanın çekiciliği unutkanlığımızla birleşerek bu kaçınılmaz sonu düşünmemize mani olur çoğu zaman. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmeden erteleme alışkanlığına bırakırız bütün işlerimizi. Kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize karşı olan sorumluluklarımızı. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini öğrenmeyi, yaşam rehberimiz olan Kur'an'ı okumayı, Resulullah'ı tanımayı bile erteleriz bazen. Bu halimizi bilen Allah Teala, dünya hayatının geçiciliğini bizlere tekrar tekrar hatırlatmış, dünyanın kendisinin de bir sonu olduğunu vurgulamış ve zamanın, asrın üzerine yemin ederek onun ne kadar değerli olduğunu anlatmıştır. İnsana sunulan yegane zaman dilimi olan ömrü iyi değerlendirmeyen kullar, cehenneme atıldıklarında dünya hayatına tekrar dönüp salih ameller işlemek isteyecek, ancak şu cevapla karşılanacaklardır. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. O halde mümin olarak bize düşen, bize lütfedilen zaman nimetini en güzel şekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boşa harcamamaktır. Mümini boş ve gereksiz şeylerden yüz çeviren kişi olarak tanımlayan Rabbimizin, bir işi bitirince hemen bir başkasına koyul emri doğrultusunda her anımızı iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi ve kötü amellerimizin değil, diğer nimetlerle birlikte bize bahşedilen zamanı nasıl kullandığımızın da hesabını vermekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Ömrümüze yeni bir sayfa eklediğimiz bu günlerde geriye dönüp değerlendirme yapmalı, her şeyden önce sağlığımızı ve zamanımızı nasıl kullandığımızı gözden geçirmeli ve hatalarımız varsa bunların telafisini yapmak için hala zamanımız olduğuna sevinip şükretmeli ve bundan sonra sahip olduğumuz bu iki eşsiz nimeti daha özenli kullanmanın yollarını aramalıyız.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen İdeal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16:30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

0: saa.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها.
2: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor.